Farkında değil, hani hiç yaşanmamış bir aşktı. Farkında değil, hani her şeyin benim olacaktı. Farkında değil, hani ben senin için melek.

içimde gidişim. Ne acılarla tanıştı seni seven yüreğim. Kahrettim hayata, küstüm sevdaya. Bir kez olsun elim, bir kez gitmedi telefonum. Aramadım.

bitki sen de anla severken ayrı kalmayı. Her gece kadehleri ard arda yudumlayıp susuz kalmayı. Ağlama, ağlama gülsün yüzün, terk ettiğin gül gibi. Yalvarma başın

vuruyor gözyaşlarıma. Çılgın bulutlar dönüyor başımda, uykusuz geceler.

gece vakti ansızın bir telefonumla uykundan şırıldıklarla uyanacaksın. Telefonda benim sesimi duyduğunda çıldıracaksın. Seni yanıma çağırdığımda koşa koşa gelecek, yine benim göğsüme başını dayayıp sabaha kadar mışıl mışıl uyuyacaksın. Sabaha karşı uyandığında bir elini sağa, ötekini sola atacaksın. Ama nafile, çünkü bu sefer çılgına ulaşamayacaksın. Hatırlar mısın zamanında sen benim aşkımı, sen benim sevgimi, sen benim yüreğimi, Ataköy'de bir kata, Arabya'da bir yata, bir de beş para etmez bir cep telefonla satıp giderken sana iki çift söz söylemiştim. Bir gün her ne pahasına olursa olsun ben de senin aşkının bedelini ödeyip satın alacağım demiştim. İşte o gün geldi çattı. Gözlerini iyice açtığında başucunda eflatun bir zat bulacaksın. Yine hatırla, bir zamanlar sana ilk aşk mektubumu, sana ilk seni seviyorum diye eflatun zarf içinde yazıp vermiştim. O zarfı aldığında çığlıklarla haykırmış, aşkım, canım, erkeğim demiştin. Şimdi ise o zarfı açtığında gözlerin pal taşı gibi açılacak, yerinden çıkacak. Çünkü o zarfın içinde senin dün geceki aşkının bedeli yatıyor. Sen benim gönlümde, sen benim gözümde beş kuruş bile etmezsin ya. Şimdi

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler, olmaz olası geceler. Açılır yelkenleri yalnızlığım. Vurur dalga sesleri.

geceler, katran karası geceler. Ellerim tütün kokar gecelerde. Geceler olmaz olası geceler.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız

0: başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82. Özel Modern Tıp Merkezi'nde acil servisimiz 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam etmektedir. Randevu ve bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
3: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli, Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235 61 54. 235 61 54. Akdeniz, Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya. Yayın siz neredeyseniz orada.

0: sunumuyla manşet başlıyor.
1: Günaydın sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Bugün 1 Haziran Pazartesi, haftanın ilk iş günü. Evet, 9 günlük bir tatil sonrası artık herkes bugün iş başında. Aslında güzel bir tatil de olmuş oldu. 9 günlük bir süreç ve bu süreç içerisinde planlamalar yapıldı. Şehir dışına çıkanlar oldu. Tabii her ne kadar çıkışlarda ve gelişlerde, dönüşlerde trafik sıkıntısı yaşansa da stres atmaya değdi diyelim. İnsanlarımız planlamalarını gerçekleştirdiler. Tabii hani bayram öncesi yine açıklamalar yapmıştık. Demiştik ki lütfen dikkat edelim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim, lütfen trafik kazaları haberini aktarmak istemiyoruz, yayınlamak istemiyoruz. Güzel güzel haberler vermek istiyoruz diye, ama maalesef yine kazalar, yine ölümler, yine çok büyük can kayıpları oldu. Yaralanmalar oldu, hasarlar oldu. Oldu da oldu. Yine kural tanımazlık, yine maalesef ehemmiyetsiz yola çıkılınca işte olanlar oldu yine. Evet, tabii bir kaza haberi aslında bizi çok derinden üzmüştü biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz. Denizli'de meydana gelen otobüs kazasından bahsediyorum. Bir bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Şimdi işin ilginç bölümü, 20 dakika öncesinde şoför aslında araçta bir arızadan şüpheleniyor. Bir arıza olduğu, çünkü yaralılardan alınan ifadelerde öyle diyorlar. Şoför işte kazadan 20 dakika önce arabayı kenara çekiyor, arabayı bir kontrol ediyor. Sonra tekrar devam ediyor. Ve sonrasında işte bariyerlere sürterek bir yangının çıkmasına ve otobüsün alev topuna dönmesine, kapılar açılmıyor. İşte camları kırarak hayatını kurtarmaya çalışanlar oluyor, ama kimisi de çıkamıyor. İşte küçük bir bebek hayatını kaybediyor ve 8 kişi daha hayatını kaybediyor. Toplamda 9 kişi hayatını kaybediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Sabır diliyoruz. Hem hayatını kaybedenlerin yakınlarına, hem de gerçekten bu acıyı derinden hisseden herkese de sabır diliyoruz. Şimdi farklı bir boyut daha var şoförle ilgili. 36 cezası varmış. Yani 36 defa ceza yemiş bu şoför. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam, o şoförün hatası, kusuru ceza, ama burada bir yangın. Şimdi burada zaten araç bir şekilde bir irtifa kaybediyor. Bir şekilde bir yön kaybediyor ve bariyerlere sürtüyor. Şimdi burada acaba ne oldu? İşte bunlar tabii

takograf da yandığı için, araç tamamıyla yandığı için takograf maalesef ulaşılamamış, takograf da yandığı için. Yani kazanın oluş şekliyle ilgili, kamera ve oluş şekliyle ilgili bilgilere ulaşılamamış daha henüz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi 36 kez trafik cezası aldığı halde direksiyonda iddiası var şoförle ilgili. Şimdi bakın, biz özellikle bunu böyle otobüs firmaları, seyahat firmalarına çok kez uyardık. Dedik ki işte şoförlerinizi seçerken, şoförlerinizi tercih ederken lütfen hani bilgi birikimine, işte yol emniyetine, trafik kurallarına riayet edenlerden seçiniz. Şimdi bakın, bayram öncesi biliyorsunuz tüm firmalarda bir hızlı telaş söz konusu oluyor. Neden? Çünkü insanlar farklı bir kente gidecekler. 9 günlük olunca da tatil bölgesine de gidecekler. Bu nedenle ek seferler ilave ettiler. Ek seferler için tabii ki şoförlere ihtiyaç duyuldu. Çünkü firmaların mevcut şoförleri yeterli olmuyor. Ek şoförler talep ediliyor bu yönde, biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, ve alelaceleye geliyor. İşte bakın, dün kendi aramızda da konuştuk. Bu ülkede insanca yaşamak çok zor değil aslında. Eğer herkes görevini layıkıyla yaparsa, denetim mekanizmasını, denetimlerini sıklaştırırsa, hırsıza gerekli cezayı verirsek, arsıza gerekli cezayı verirsek, hukuki açıdan bahsediyorum, Türk Ceza Kanunu'ndan bahsediyorum, İşte trafik kurallarına riayet etmeyenlere, bakın şimdi bak, hep Avrupa'dan örnek vermeye başladım. Ben bundan gerçekten çok utanç duymaya başladım. Çünkü ben hiçbir zaman Avrupa'yı örnek veren bir insan değildim. Ama son zamanlarda Avrupa'yı daha çok örnek vermeye başladım. Çünkü hani sıkıştığımız zaman Avrupa'da insanlar insanca yaşıyor cümlesini çoğumuz kullanırız. Ya biz neredeyse 6. sınıf insan muamelesi görüyoruz, adamlar 1. sınıf yaşıyor diyoruz ya. Şimdi o 1. sınıf yaşarken nasıl yaşıyor? Hadi gidin bakın, orada trafik kurallarına aykırı hareket edebiliyor mu? Hadi gidin orada drift atabiliyor mu? Hadi gidin görün orada bakalım, aracıyla kırmızı ışıkta geçebiliyor mu? Hadi gidin bakalım orada emniyet kemersiz yola çıkabiliyor mu? Hadi gidin bakalım en ufak bir yanlış parkta arabası nasıl bağlanıyor? Şimdi oradaki insanlar artık kuralcı olmuşlar. Kurallara uymak zorunda olduklarını biliyorlar ve bunun karşında ağır bir yaptırım olacağını biliyorlar. Ve bu nedenle suç işleme oranı Avrupa'da daha düşüktür. Ya bu hırsızlıkta, kapkaçlıkta, evet Avrupa'nın bazı bölgelerinde çok fazla olsa da çoğu yerinde cezalar çok büyük ve caydırıcı olduğu için bunu çok sık göremiyoruz bazı yerlerde, bazı noktalarda. Şimdi bizim de ülkemizde maalesef kimse kendi görevini yapmıyor. Herkes bir başkasının göreviyle ilgili yorum yapıyor, eleştiri yapıyor ve onun işini yapmaya çalışıyor kendi işi dışında. Hani bize hep vardır ya, işe girerken bile ne iş yaparsın diye sorusu aslında bizim özetimiz. Her işi yaparım, ne olsa yaparım. İşte bu mantıkla hareket ettiğimiz müddetçe biz çok şeyi hala kaçırıyor olacağız. Ve biz böyle hareket ettiğimiz müddetçe maalesef birçok durumdan geri kalacağız. Her işi yapamazsın. Ne olsa yaparım diye bir durum söz konusu değildir. Ben buradan işverenlere de seslenmek istiyorum. Size böyle bir yanıtla gelene hiç iş vermeyiniz. Hiç iş vermeyiniz. Çünkü belli ki bir işi beceremeyecek. Her işi yaparım diyen, inanın ki ortalığı karıştırmaktan öte bir şey yapmaz. Bu nedenle hani ya etkin olduğun, yetkin olduğun bir konuda ilerlemen daha doğru olur. İşte bu nedenledir ki bizde bir takım işler sıkıntılı hareket ediyor, işliyor maalesef. Evet, denetim mekanizması denetlemezse, cezalarımız caydırıcı olmazsa, işte maalesef biz hala trafik kazalarını konuşmaya, hala şoförlerin 36 kez ceza aldığını ve buna rağmen hala direksiyon başında olduğu haberlerini defalarca sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Evet, yani 36 cezası olduğu söyleniyor şoförün. İddia bu yönde. Tabi detaylar ilgili kurumların yapacağı açıklamalar sonrası olacaktır. Bunlar şu an iddia. O nedenle hayır, böyle bir durum varsa gerçekten içler acısı bir durum. İçler acısı bir durum. Yani denetim mekanizması ne yapıyor diye sorgulamamız gereken bir durum. Eğer böyle bir durum gerçek ise. Evet, çok kazalar oldu. Biliyorsunuz Erdemli Kız Kalesi yolunda da bir zincirleme trafik kazası meydana gelmişti. İşte ülkenin birçok noktasında yine bayram çıkışlarında ve bayram dönüşlerinde çok büyük sıkıntılar yaşandı. Trafikte aksaklıklar, trafikte olumsuzluklar yaşandı ama bu ülkede, bizim ülkemizde maalesef ve ne yazık ki hala emniyet şeridi işgal edilmektedir. Kentimizde bu çok sık işleniyor. Yani bu usulsüzlük işleniyor ve anladığım kadarıyla hiçbir cezası yok gibi.

0: Hani bakıyorum şimdi ben buradan yola çıktığımda Erdemli'ye kadar, Kız Kalesi'ne kadar gittiğinizde görüyorsunuzdur. Yani emniyet şeridini kullanan araçlar var. Ya yani bizdeki trafiğin bu kadar yoğunlaşmasının sebebi inanın ki yollarımız değil. Sadece bilinçsiz sürücüler. Yani emniyet şeridini de kullanıp emniyet şeridinden asıl yola girmeye çalışan ve trafiği tıkayan maalesef sürücüler var. Ya ben burada Emniyet Müdürlüğümüze çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçekten Mersin'den başlayıp Erdemli, Kız Kalesi, Taşucu, Silifke yoluna kadar dronlarla tespit edilmesini istiyorum. Göreceksiniz ki ne kadar çok kural ihlali yapan sürücü göreceksiniz. Emniyet şeridini kullanan, gereksiz kullanan. Çünkü o emniyet şeritleri bir polis için, ani bir durum için, işte ambulans için, acil bir durum için, işte itfaiye için acil bir durumda kullanılması gereken veya kaçış olarak yolun açılması için sağlanan alanlardır. Adı üstünde emniyet yani bu nedenle hani emniyet şeridini kullanmamak gerekir. Hadi gel de anlat bizim şoför olduğunu iddia eden, her direksiyon başına da oturan maşallah zannedersin ki 40 yıllık şoför gibi hareketler, uygunsuz tavırlar. Maalesef bu nedenle işte büyük karmaşalar yaşıyoruz. İşte duraklara girmeyen cepler ayarlanmasına rağmen minibüsler, otobüsler, yolcu almak için patadanak yolun ortasında aniden duran minibüsler. Yani bizim hani bunları aşmamız lazım. Trafikte verdiğimiz can kayıpları gerçekten çok büyük rakamlar. Yani öyle küçük rakamlar değil, çok büyük rakamlar. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, şimdi 2026 yılında emniyet şeridi ihlali 11.629 olarak uygulanır diyor. Bizim arkadaş 20 bin yemiş. Belki farklı bir ceza daha veya uzun süreli mi artık neyse 20 bin lira para cezası yemiş emniyet şeridini kullandığı için. Ben de o olsun dedim tabii ki. Yani sonuçta emniyet şeridini kullananlara ben de çok kızıyorum. Hatta birkaç defa çekip paylaşmıştım sosyal medyada. Minibüsler ya kaldırımın üzerinden gidiyor ya. El insaf kaldırımın üzerinden gidiyor ya. Bunları çekip paylaşmıştım ben. Şimdi bu konuda denetim mekanizmasının sadece bayramlarda, seyranlarda değil, özel günlerde değil, her daim bu denetlemeleri yapmaları elzemdir. Ve hani şu da gerçekten çok üzücü, çok utanç verici. İlla birinin denetlemesi mi lazım kurallara uymamız için? Yani bu bizim kafamızda büyük soru işaretleri. Tabii ki başımızda birinin olmaması lazım. Yani biz koyun değiliz başımızda bir çoban olsun. Trafik kuralları bellidir, herkes için bellidir. Hatta bir keresinde bir tanesi trafik levhası sağ daralmayı gösteriyor. Yani burada artık herkes bilir ki orada tek şeride düşecek. İki şeritli yoldan tek şeride düşecek. Uyarmış. Hala ikinci şeritten gitmeye devam eden ve o daralma noktasına geldiğimizde kaynak yapmaya çalışan, kendini uyanık zanneden sürücüler var. Sorduğunda ben buranın yabancısıyım. Ya buranın yabancısı olmanın hiçbir alakası yok ki. Yani trafik kuralı bu Isparta'da da aynıdır, Ankara'da da aynıdır, Mersin'de de aynıdır, Adana'da da aynıdır, Fizan'da da aynıdır. Yani trafik kuralı kuraldır. Yani şimdi bunun için ben buralı değilim, bu kentin yabancısıyım demenin manası, mantığı yok. Bunu diyen zaten bir kere ehliyetini alacaksın, bir daha bu adama hiç ehliyet vermeyeceksin. Bu böyle bir açıklama yapan birine zaten hiç ehliyet vermeyeceksin. Onu gördüğün yerde alıp cezaevine tıkacaksın bir daha. Yani ne demek? Trafik kuralları çiğnenmemek için oluşturulmuş ve insanların hayatlarını, can ve mal güvenini koruma altına almış kurallardır. Bu nedenle herkesin buna uyması, riayet etmesi lazım. Tabii dün yoğunluk vardı yollarda, dönüşler başladığı için, kentimiz için de söylüyorum. Hele İstanbul zaten başlı başına bir felaket trafik noktasında. Ama hani Mersin'de artık İstanbul'u aratmayan bir trafik yoğunluğuna sahip oldu. Çünkü her yerden göç alıyoruz. Hemen hemen kentimiz bir deniz kenti olması hasebiyle de, yazlık kenti olması hasebiyle de Adana'dan, Niğde'den, Kayseri'den,
1: Gaziantep

Gaziantep'ten, Kahramanmaraş'tan çok yoğun göç alan bir kentiz. Özellikle yazın. Yazlıklara gelenler var, burada yazlığı olanlar var. Ya da işte yazlık bölgelerine, sitelerden ev kiralayanlar oluyor yaza münhasır. İşte yayla evi kiralayanlar veya yayla evi olanlar geliyor. Bu nedenle biz bu yazı yine yoğun bir trafikle yaşayacağız. Bu nedenle buradan bir kere daha yetkililere şunu uyarmak istiyorum. Lütfen özellikle emniyet şeridini ihlal edenlere acınmaması gerektiğini ve onlara mutlak surette cezayı katlayarak yazmak gerektiğini söylüyorum. Şimdi o emniyet şeridini kullanıp ceza yiyen vatandaşlar da ağlamasın. Yani ya işte acelem vardı, acele diye bir şey yoktur. Herkes zaten bir yere ulaşmaya çalışıyor. İşte bizdeki şey bencil olmamız anladığım kadarıyla. Trafikte de benciliz. Sanki diğer araçlar böyle gezintiye çıkmış gibi kendisi bir yere yetişmeye çalışıyormuş gibi kendini diğer insanlardan farklı görüyor. İşte bunlara riayet etmemiz lazım can mal güvenliği için. Evet tabii yine baktığımızda siyasette de biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi çok konuşuluyor. Hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar çok konuşulması ikiye bölünüyor olmasından kaynaklı aslında. Hani daha önce de dedik biz bayrama girmeden önce de demiştik ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin bir dinamiği yani bir yapı taşı ve önemli bir yapı taşı ana muhalefet partisi. Bu nedenle ana muhalefet partisinin kendi içinde kavgaya mahal vermemesi lazım demiştik. Ama bakıyorum, izliyorum. Yani gerçekten kavga etmek için hani bize şey vardır ya neden gözün üstünde kaşın var diye bahane ortaya atıp kavga ediyoruz. Yani böyle bir durum, böyle bir süreç, televizyonları açıyorsunuz, her yerde Cumhuriyet Halk Partisi konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşadığı bu anlamsız, bana göre çok anlamsız bir kavga içindeler. Çok gereksiz bir kavga içindeler. Çok gereksiz bir ayrışma içindeler. Sanki ülkenin bütün sorunları bitmiş, insanların bütün sorunları bitmiş de hepimiz oturmuşuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyoruz. Yani ülke gündemi bu kadar tek tarafa çekilmiş ki. Yani insanlar geçinemiyoru unuttuk. Emekliler geçinemiyoru unuttuk. İnsanlar artık bakın mesela geçen gün tekrar haber konusu oldu. Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Gençler evlenmiyor artık. Çünkü baktığında hep şöyle bir seçenek ortaya çıkıyor. Ekonomik koşullar evlenmemize engel oluyor. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki en az 3 çocuk diyor. İnsanlar diyor ki bu 3 çocuğu nasıl yetiştireceğiz? Neyle yetiştireceğiz? Neyle besleyeceğiz? Nasıl büyüteceğiz diye soruyor. Yani ekonomik kriz var. Bu krizde nasıl çocuk yapalım diyenler var. Tabii bir yere kadar bunlar hep doğru. Dün biraz yine bu konuyu konuşuyorduk böyle etraflıca. Ben de dedim ki bakın mesela şimdi anne babalarımıza bakalım biz. Yani onlar da evlendiler. Onlar da yokluk içerisinde evlendiler. Onlar da zengin değillerdi. Onlar zamanında da ekonomik kriz vardı bu ülkede. Onlar zamanında da insanlar geçinemiyordu. Yani aldıkları para çarçur edemiyorlardı. Bir nevi onunla geçinmeye çalışıyorlardı. Yani değişen bir şey yok aslında baktığınızda. Sadece ne var? İşte biraz daha biz her şeye çabuk ulaşmaya başlayınca daha fazlasını istemeye başladık. Biraz da sanki görgü kurallarını çiğnemeye başladık. Yani her şeyimizi paylaşmayı, gösteri yapmayı daha çok benimsedik. Yani niçin onda var, bende yok. Benim de olmalı. Ama nasıl olmalı? İster yasal yola, ister yasal olmayan yolla olmalı gibi durumlara kadar gitmeye başladı bu. Ve insanlar artık mutsuz. İnsanlar artık hani eskiden küçük bir şey sizi çok mutlu ederdi. Şimdi o an bir mutlu oluyorsunuz, sonra o geçiyor, daha büyüğünü de bir sonrasını istiyorsunuz. Ve hep bir istek, hep bir istek. Diyor ki ya o zaman anne ve babalarımız zaten bakıyorsun durumlarına hani çok böyle iyi halli değillerdi ama evlenmişler, çocuk sahibi olmuşlar. İşte eskilere bakıyorsunuz 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk yapmışlar. Nasıl geçindirmişler? Tek maaşla geçindirmişler mesela. Eskiden çift maaş yoktu. İnsanlar tek çalışıyordu.
ikinci bir iş yapamıyordu.

0: Ama buna rağmen geçiniyordu. Biraz da teknolojinin kurbanı mı olduk ne diye düşünmeye başladık. Yani özellikle çünkü yapılan araştırmalarda telefona bağımlılık, internete bağımlılık birçok düşüncemizi veya hayalimizi geride bıraktırdı bize, bastırdı. Ya artık gençlerin neden evlenmek istemediğini buradan anlayabiliyoruz, çok net anlayabiliyoruz. Yani sadece ekonomik koşullar değildir aslında insanların evlenmemesi veya çocuk yapmaması. Biraz da artık işte ne diyorum mesela? Diyor ki artık çocuk yaparsam diyor vücudumun onun da güzel bir tatlı cümlesi var. Vücudumun formu bozulacak. Vücudumun formu bozulacak düşüncesi var. İşte ya çocuk yapmayalım, beni yaşlı gösterir düşüncesi var falan da filan da bunları da ekleyince evet ekonomik koşullar sıkıntılı. Tabii ki ekonomik koşullar her şeyi elimizi kolumuzu bağlıyor ama bunun yanında da yan etmenler de böyle bir duruma götürüyor bizi diyelim.
1: Tekin Narşap'la manşet reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam kazandırır.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indir-

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup

0: kuruluşudur.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tekin Narşap'la manşet.
3: Durdurup kontrolden sonra yola devam ettiği belirlendi. Akşamın konuştuğu uzmanlar bariyere çarpmanın yangına neden olamayacağını belirtti. Hasar sonucu yakıt, yağ ve elektrik sistemlerinde yangın başlar. Yangın algılama sistemi faciayı önlerdi diyor. Ve Burdur'da bir kaza, hatalı sollama faciası 4 ölü. Burdur'da hatalı sollama sonucu 4 aracın karıştığı kazada İsmail Kır, Furkan Kürşat Yıldız, İnci Yıldız ve Ramazan Yıldız öldü. Ve yavaş yavaş olacak diyor. İran iyi bir anlaşmaya yaklaşıyor diyor. ABD Başkanı Trump, İran'da barış anlaşması konusunda askeri anlamda savaşın kazanan tarafı biz olduğumuz için acele etmiyoruz dedi. Müzakereler iyi gidiyor. İran iyi bir anlaşmaya yaklaştı. Gayet iyi müzakerecilere sahipler. Nükleer silahlara sahip olmalarını kesinlikle istemiyorum. İran'ın düzenli ordusuna dokunmadık. Irak tecrübesini tekrarlamak istemedik. Irak'ta akılsızca şeyler yaptık. 40 yılda toparlanamadılar diyor. Ve Cumhuriyet gazetesine geçiyoruz. Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında da Cumhuriyet Halk Partisi Zeynel Emre, Temmuz'a kadar kurultaya gidilmezse parti seçimlere katılamayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyen büyük tehlike. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu topladı. Parti sözcüsü Zeynel Emre toplantı sonrasında partinin karşı karşıya kaldığı tehlikeye dikkat çekti. Mahkeme tarafından kurultayların iptal edildiğini belirten Emre, Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süreyi dolarsa Cumhuriyet Halk Partisi seçime giremeyecektir ifadelerini kullandı. Zeynel Emre, mutlak butlan kararı doğrultusunda yetkili olan delegelerin imzalarının bugün toplanmaya başlanacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ iddialarına yönelik Emre, Ergenekon, Balyoz ve İzmir askeri casusluk davalarında Özgür Özel'in ziyaret etmediği tutsak asker kalmamıştır. Bu konuda kitap yazmıştır. 15 Temmuz gecesi meclisi savunmuştur, dedi. Ve Diriliş postası, kim bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki FETÖ ajanları, yolsuzluktan sonra FETÖ krizi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat iddialarıyla sarsılan belediye dosyalarının ardından şimdi de Özgür Özel hakkında çok daha ağır bir tartışma başladı. Ankara kulislerinde Özel ve yakın çevresine yönelik FETÖ iltisakı iddialarının yüksek sesle konuşulmaya başlanması yeni bir siyasi deprem olarak değerlendiriliyor. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonlarda para trafiği, kurultay finansmanı, ihale düzeni ve belediye kaynaklarının parti içi güç mücadelesinde kullanıldığı iddiaları öne çıkıyordu, ancak şimdi dosyanın yalnızca yolsuzluk başlığıyla sınırlı kalmayabileceği, güvenlik ve istihbarat boyutuna uzanabileceği belirtiliyor. Özgür Özel cephesi iddiaları iftira olarak nitelese de Ankara'da oluşan hava farklı. Siyasi kulislerde FETÖ iltisakı tartışmasının Özel için sadece hukuki değil, aynı zamanda siyasi bir kırılma anlamına geldiği konuşuluyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde zaten meşruiyet krizi yaşayan Özel'in bu başlıkta birlikte siyaseten savunma hattına çekilmesi bekleniyor, diyor. Ve Hürriyet gazetesi, kanser için büyük haber, diyor. Deneme aşamasında yeni iğne hastaların bazılarında kanserli tümörleri tamamen yok etti, bazılarında da çok küçülttü. Chicago'da dün başlayan dünyanın en büyük kanser konferansında tanıtılan aşı 11 ülkede uygulandı, deniliyor. Devam edeceğiz ama önce Ali Gürkan Şamiloğlu'na gideceğiz ve gündeme dair bilgileri alacağız. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende.
4: Merhaba, günaydın. İçel TV ve San TV seyircilerimize, radyo dinleyicilerimize güzel bir gün ve bayram sonrasında da güzel bir hafta diliyorum efendim. Ve gündemde öne çıkan konular neler? Şu saat itibariyle bizi nasıl bir gündem bekliyor? Önümüzdeki saatlerde ona bakalım efendim. Şimdi bugün tabii Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor. Kabine iki haftalık bir aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplantısında iç ve dış politik

Amerika'da neler yaşanıyor, iç ve dış politikada nasıl bir çerçeve çizilmesi gerekiyor hükümet açısından, AK Parti açısından, Cumhur İttifakı açısından, bunlar ele alınacak. Ayrıca terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta değerlendirilecek ve önümüzdeki süreçle ilgili, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili atılması gereken adımlar ele alınacak kabine toplantısında. Tabii Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve gerilim ortamı da son nokta nedir? Bu da ele alınmakla birlikte bu gerilimin ve savaşın dünya ekonomisine ve Türk ekonomisine etkileri de kabine toplantısında değerlendirilecek efendim. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde önemli bir değişim yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında genel başkanlığı eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu aldı ve Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki çalışmalarını devam ettiriyor. CHP ile ilgili gündemde çok soru var. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Cumhuriyet Halk Partisi özellikle bölünecek mi, bölünmeyecek mi? Özgür Özel mücadelesinde başka bir CHP çizgisindeki başka bir partide mi mücadeleye devam edecek? CHP'ye geri dönmek amacıyla, yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mücadelesini arkadaşlarıyla, kendisine destek veren milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları ve CHP'lilerle, partililerle ve ayrıca seçmenlerle, CHP'li olmasa da seçmenlerle şu andaki konumuyla devam mı ettirecek şeklindeki sorular ciddi cevap bekliyor. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle bir toplantı gerçekleştirdi hafta sonunda. Toplantı sonrası açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay tartışmaları da devam ediyor. Kurultaya gidilebilir mi, gidilemez mi? Kurultaya götürme yetkisi Kemal Kılıçdaroğlu'nda mı, yoksa Sayın Özgür Özel'in çalışmalarıyla yapılacak olan bir çaba sonrasında kurultaya gidilebilir mi? Buna yönelik tartışmalar da hala devam ediyor. Yeri gelmişken belirtelim, bugün de ayrıca Mersin'de merkez ilçelerden Toroslar Belediyesi'nde meclis toplantısı gerçekleştirilecek ve toplantı saat 14'te başlayacak. Toroslar Belediyesi meclis toplantı salonunda ve ekranlarınıza da saat 14'ten itibaren de canlı olarak gelecek Toroslar Belediye meclis toplantısı. Şimdi tabii siyasi gerginlik ve siyasi ortamdaki operasyonlar da devam ediyor. Bu çerçevede bugün sabah saatlerinde İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi ve Buca Belediyesi'nde gerçekleştirilen operasyon kapsamında CHP'li Belediye Başkanı Görkem Duman ve bir önceki dönem Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 kişi gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor değerli seyirciler. Tabii Mersin'e geldiğimizde bayramdan çıktık. Bayram

travmalı kazalar oldu ama geriye dönüp de baktığımızda geçmiş yıllardaki bayram tatili süresince yaşanan kazalardan daha da az, ölümlü ve yaralanmalı kazalardan daha da az kazalar yaşandı. Tabii son dönemlerde trafik konusunda yapılan uyarılar ve çalışmalar ve cezaların da ciddi oranda arttırılmış olmasının bunda da etkisi var. Mersin'de de bayram tatili dolu dolu bir şekilde geçti. Mersin'in hemen hemen bütün turistik tesislerinde %100'e varan bir doluluk oranı vardı. Bu da hem turizmcileri, esnafı ve Mersin'i tatil için tercih eden insanları da memnun etti değerli seyirciler. Hafta sonunda tabii Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, yani bayram boyunca da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal anlamdaki projeleri devam ettiği Altın Kovan projesi kapsamında Tarsus Karabucak Ormanı'nda düzenlenen programda besicilere arı kovanı, arı besini, sulama borusu, tarımsal makine, ekipman destekleri devam etti. Ayrıca tabii hafta sonunda olumsuz hava şartları nedeniyle de olumsuzluklar da yaşandı. Mersin'in Mut ilçesinde dolu yağışı ciddi bir şekilde ekili alanlara zarar verdi. Kayısıya ve zeytine zarar verdi. Tabii bu zarar verme durumu Hamam, Alaçam, Sarıkavak, Sakız ve Hacıahmetli mahallelerinde yaşandı. Ve ciddi bir şekilde Mut ilçesinde kayısı ve zeytin bahçeleri zarar gördü. Diğer sebze ve meyvelerde de önemli ölçüde bir zarar meydana geldi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Yine ayrıca Mersin'in Mersin'in Yeniyurt, Veyselli ve Tapurali mahallelerinde de dolu yağışı ciddi oranda ekili dikili alanlara zarar verdi. Kivi, badem, armut ve üzüm bahçeleriyle birlikte fasulye ve domates ekili alanlar ciddi zarar gördü. O bölgede de hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Şimdi tabii Mersin'de bazı noktalar var ki, özellikle sahilde yer alan bazı özel bölgeler var ki, bu bölgeler tabii Yeşil Deniz Kaplumbağaları ve Caretta Deniz Kaplumbağalarının üreme alanları. Dolayısıyla da yılın belirli dönemlerinde bu alanlara giriş çıkışlar yasaklanıyor. Şöyle ki Göksu Deltası, Alata sahili, Davultepe sahili, Kazanlı sahili ve Anamur sahillerinde bazı bölgeler yasak kapsamına alındı. Eylül ayının sonuna kadar belirlenen bölgelerde akşam saat 20'den, akşam saat 8'den sabah 8'e kadar giriş çıkış yasak. Tabii yasağın olduğu bölgelerde tabelalarda yer alacak. Bu yasağa uymayan vatandaşlara akşam 8'den sabah 8'e kadar bu yasağa uymayan vatandaşlara da 699.245 TL para cezası verilecek. Ama orada yasağa uymama durumunda yapılan eylem çerçevesinde bu ceza oranı da artabilecek. Hatta hapis cezasına kadar cezalandırma da var. Şu anda aktaracaklarım bu kadar ama uluslararası gündeme de bir değinelim. Sabah saatlerinde yine Amerika Birleşik Devletleri İran arasındaki gerilim tırmandı. ABD Hürmüz Boğazı'na yakın noktada bulunan Keşim Adası ve Goruk bölgesinde radar tesislerini vurdu ve bu saldırıyı İran doğruladı ve İran devrim muhafızları da misilleme saldırısı düzenledi. Amerikan üslerine diyorum, çünkü bugün sabah saatlerinden itibaren özellikle Kuveyt bölgesinde, Kuveyt genelinde sirenler çaldı. Herkes sığınaklara koşuşturdu ve insansız hava araçları ve füzelerle İran Kuveyt'teki Amerikan üslerine ve Kuveyt'in önemli turistik noktalarına saldırı düzenledi. Kuveyt çok uzun bir süre, hatta şu saatlere kadar bile Kuveyt'te siren sesleri devam ediyor. Kuveytliler sığınaklara koştular. Büyük bir panik ve büyük bir korku yaşandı Kuveyt'te ve bölgedeki gerilim devam ediyor. Tabii yeni haftaya, yeni aya, yeni güne başladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırgan tavrı üzerine
Yeni güne dolar yükselişle başladı, altın düşüşle başladı değerli seyirciler. Tabii piyasalarda, borsada da bir dalgalanma ama rutin dalgalanma

0: söz konusu. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu gerilimin bugün piyasayı nasıl bir şekilde etkileyeceğine yönelik beklentiler de ekonomide öne çıkıyor. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Gün içerisinde ayrıntılarla birlikte olmaya devam edeceğiz. Söz Tekin Narşap'ta teşekkür ediyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gökhan Şamiloğlu'na verdiği bilgiler için. Tabi bu arada mesajlar da gelmişti Erdal Çimen'den. Günaydın, millet uyanık olmuş. Tekin Bey, evlenen genç nasıl ev kuracak? Her şey almış başını gitmiş demiş. Ayrıca kurbanla ilgili yorum da yapmış. Ayıp be, kurban bayramının anlamı bu mu? Vicdansızlar demiş. Vicdan yoksunları demiş. Kurbanın mahiyetini anlamayanlara yazıklar olsun. Toplum her geçen gün bozuluyor mesajlarını iletmiş. Evet, biz Hürriyet gazetesine devam edelim. 601 imza satrancı diyor. Mahkeme kararıyla genel başkan değişimi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi kritik haftaya girdi. Kılıçdaroğlu yeni MYK'yı oluşturacak. Özel ise 601 imza ile kurultayı zorlayacak. Özel cephesi seçimde kurultay için gerekli en az 601 delegenin imzasını toplama hedefinde. Özel yönetiminin sözcüsü Zeynel Emre, pazartesi mahkemenin kararı doğrultusunda yetkili delegelerin imzasını topluyoruz dedi. İmzalar toplanırsa 45 gün içinde kurultay yapılabiliyor. Eğer Kılıçdaroğlu kurultayı toplamazsa imzacıların yargıya başvurması gerekiyor. Kurultay kararının parti meclisinde alınması için ise toplantının Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılması şart. Kılıçdaroğlu toplantıya katılmazsa bu karar alınamıyor. Bir diğer kritik başlık ise yarınki Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı. Kılıçdaroğlu cephesinin bu toplantıya ilişkin itirazı bir başka gerilim noktayı oluşturuyor. Gözler yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak diyor. Ve Karar Gazetesi, 3 bakanın gücü yetmedi. Maaşlarını alamadıkları için Ankara'nın göbeğinde günlerce seslerini duyurmaya çalışan maden işçileri, İçişleri, Çalışma ve Enerji Bakanlığı alacaklarına garantör olunca eve dönmüştü. Ancak 3 bakanın garantörlüğüne rağmen 15 Mayıs'ta ödeme sözü veren patron sözünü tutmadı. İşçiler haklarını almak için yeniden eylem yapma kararı aldı diyor. Ve geçiyoruz Korkusuz gazetesine. Mansur Başkan Kayyum'u tercih edecek iddialarını çöpe attı. Safını seçti, umut oldu diyor. Türkiye'de geniş bir halk desteği bulunan Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi Kayyum'un değil, seçilmiş liderin yanında saf tutması değişim isteyen milyonların geleceğe dair umutlarını yeşertti diyor. Ve Milat gazetesi, Ümmetin Demiryolu diyor. Osmanlı'nın rüya projesi Hicaz Demiryolu, Kızıldeniz'i Türkiye üzerinden Avrupa ve Orta Asya'ya bağlayacak modern Hicaz Demiryolu vizyonuyla yeniden canlanıyor. Şam'daki Hicaz Garı'nda tarihin izini sürdük diyor gazete. Ve Milliyet gazetesi, Salı gerilimi diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup savaşı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'in grup başkanı sıfatıyla yarın Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu toplama kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın dahil olması gereken yeni bir krize dönüştü. Özel'in 2 Haziran Salı günü geniş katılımlı grup toplantısı yapacağını açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Özel'in grup başkanı seçildiği grup toplantısının sonuçlarının geçersiz sayılması istemiyle başvurmuştu. Kılıçdaroğlu cephesi başvurunun kabul edileceğini, Özel'e salonda verilmeyeceğini iddia ediyor. Özel cephesi ise Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü, Cumhuriyet Halk Partisi grup iç yönetmeliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi teamüllerini işaret ederek grubu toplama gündemini belirleme konusundaki yetkinin grup başkanında olduğunun altını çiziyor. Özel'in kurmayları yönetmelik açık, seçim yapıldı bitti, geri alınamaz. Grup toplantısı 100 yıldır nasıl yapılıyorsa öyle yapılacak değerlendirmesini yaptı. Ve Sabah gazetesi, rüşvet fezlekeleri sümenaltı edilmesin. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu partide temizlik harekatının sinyalini verdi. Gözler unutturmaya çalışılan rüşvet ve yolsuzluk dosyalarına çevrildi. Listenin başında Özel ve İmamoğlu'na yakın milletvekilleri var. Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki FETÖ'cüler ve rüşvetçilerden aranacağız açıklamasıyla dikkatler Özgür Özel, Veli Ağbaba, Özgür Karabat, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın'a

0: üzere yöneldi. Bu vekiller hakkındaki fezlekeler yeniden gündeme geldi. Özgür Özel 56 dosyayla rekoru elinde bulunduruyor. Hakkındaki FETÖ ve yolsuzluk iddialarıyla zor günler geçiren Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemde. Raflardan indirilen fezlekelerden ilki Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Özgür Karabat'a ait. Aziz İhsan Aktaş'ın Karabat'ın ofisinde 5 milyon lira rüşvet verdik itirafı delillerle belgelendi. Kılıçdaroğlu'nun arama mesajı Burhanettin Bulut'un 1 milyon dolarlık dosyasını yeniden tartışmaya açtı. Bulut'un Adana'da aldığı rüşvetin dekontları dava dosyasında. İmamoğlu'nun avukatı Cumhuriyet Halk Partili Turan Taşkın, Özer'in adı para kulelerinin organizasyonunda geçiyor. Özer'in örgütün hukuk ve finans ayağını yürüten isim olduğu iddia ediliyor. Ve Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında da cesur olacağız paşam. Güven Park'tan Anıtkabir'e kadar on binlerle yürüyen Özgür Özel İnönü'nün kabri başında ettiği yeminle demokrasi tarihine geçti. Mutlak butlanla Cumhuriyet Halk Partisi koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'in on binlerle Anıtkabir'e yürüyüşü çok konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci genel başkanı İsmet İnönü'nün kabri başında duran Özel, paşam hiç merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız diyerek and içti. Ve Takvim Gazetesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nde FETÖ depremi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arkamızdan sessizce sıcağın FETÖ'cü ajanları fark edemedim dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki herkes kim bu FETÖ'cüler diye sormaya başladı. Kılıçdaroğlu yargı kararıyla 2,5 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık koltuğuna oturdu. Kendisine FETÖ talimatıyla kumpas kurulduğunu söyledi. Ruhunu satmış FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum diye konuştu. Arama mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun sözleri gündemi salladı. Parti karıştı. Kim bu FETÖ'cüler sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Gizli isim listelerinin havada uçuştuğu ve herkesin birbirini şüpheyle sorguladığı vurgulandı. Ve son gazete Türk'ün, ABD şartları ağırlaştırdı, İran res çekti, düşmanın sözüne güvenimiz yok. Trump daha önce ABD ile İran heyetleri arasında üzerinde uzlaşılan bazı maddeleri değiştirdi. Daha sert şartlar içeren yeni taslağı Tahran yönetimine gönderen Trump, kabul edilmezse savaşta tehdit etti. İran, düşmana güvenmediklerini belirterek anlaşmayı kabul etmeyeceklerini açıkladı. Evet, ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar sizlerle birlikte oluncaya dek esen kalın, hoşça kalın. Koronum, halayım.
1: Tekin Ahşap'la manşet sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: SML Restorant ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin

0: halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
5: 233 66 55

0: Reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde beyin cerrahisi uzmanı operatör doktor Ahmet Necdet Keykubat hasta kabulüne başlamıştı.

0: Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört

0: Karaman'da.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
9: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
9: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntras'ta. Telefon 476-7001. santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Unuttu dediler. Hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

Radyo Ortak yayınında birlikteyiz. Haber merkezinde öncelikle iç siyasetteki gelişmelere bakacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan kırılma, yol ayrımı geriye dönülmez bir noktaya doğru sürükleniyor. Ama öncelikle trafik kazaları, bir türlü engelleyemediğimiz maalesef sürücü ve araç hatalarından kaynaklı trafik kazaları can almaya devam ediyor. En son bayramları düşündüğümüzde bayramlar başlangıç noktasında ve bitiş noktasında her zaman artık duymaya alıştığımız trafik kazaları. Evet, Denizli'de otobüs kazası haberi adeta Türkiye'yi yasa boğdu. Bariyere çarpıp yanan otobüste biri bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Kahreden kazada hayatını kaybedenlerden olan otobüs şoförüyle ilgili ortaya çıkan bir detay ise facia. Geliyorum demiş yorumlarına neden oldu. Evet. Kazada hayatını

kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi, Merdun'un alkollü araç kullanmak dahil 36 kez trafik cezası aldığı halde direksiyonda olması ister istemez tartışma yarattı. Şimdi yani otobüs firmalarının bir şekilde değil mi yani yolcuların canı emanet. Kaptan diyoruz. Kaptan şoför. Yani bu konudaki seçimleri çok önemli. Şimdi 36 kez trafik cezası kesilmiş olan bir kaptan, otobüs şoförü. Ve bunların içerisinde alkollü araç kullanmak dahil. Ya neticede değil mi? Yani orada onlarca insanın hayatı o direksiyon, o ellerde. O direksiyona tutunan ellerde. Bariyerlere çarpıyor. Yani %100 şoför hatası. Biri bebek, 8 yurttaşımız hayatını kaybediyor. Otobanlar yapıldı. Duble yollar, bölünmüş yollar yapıldı. Yani 70'li 80'li yıllara baktığımız zaman evet tek şeritli yollarda o kafa kafaya çarpışma görüntüleri ekranlara taşınırdı. Kazalar olurdu. Yollar kusurluydu çünkü. En ufak hata büyük kazalara neden olurdu. Ama şimdi bölünmüş yollar var. Bariyere çarpıyorsun. Önündekine ya da başka bir araca değil. Allah rahmet eylesin kazada hayatını kaybeden yurttaşlarımıza. Yaralara acil şifalar diliyoruz. Bir daha olmasın istiyoruz. Gerçekten olmasın. Artık bayram günlerinde trafiğe çıkan insanlar kesinlikle güven içerisinde olmaları gerekiyor. Evet. Şimdi yine sıcak bir gelişme. İzmir'de bir operasyon. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman bir operasyon sonucu gözaltına alındı. İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Belediye Başkanı Görkem Duman gözaltına alındı. Evet. Şimdi tabii belediyelere yapılan operasyon hız kesmiyor. Yani CHP'de bir değişim oldu. Hani bazıları dedi ki artık belediyelere yapılan operasyonlar durur. Yani tabii çok paradoks bir durum. Ne alaka? Yani İzmir günü operasyon haberiyle başladı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir merkezli 6 ilde yürütülen operasyonda ekiplerin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor. Evet. Hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Buca eski belediye başkanı Ehren Kılıç'ın da aralarında olduğu 50 kişi gözaltına alındı. Evet, suçlamalar da şöyle. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürüttüğü çalışmalar neticesinde Buca Belediyesi ve bağlı birimlerin yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk operasyonu. Evet. Şunları belirtelim. Belediye imkan ve kabiliyetlerini kullanarak suç örgütü kurulduğu ve yönetildiği, ilçede yürütülen inşaat faaliyetleri kapsamında müteahhitler ile belediye yöneticileri ve çalışanlar arasında rüşvet alınıp verildiği, imar süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı ve belediye yönetiminin bu süreçlerde aktif rol aldığı, belediye iştiraklerine ait kredi kartları, banka hesapları ve araçların şahsi harcamalar ile konaklamalarda kullanıldığı, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşımda bulunan bazı kişilerin darp edildiği,
fiilen çalışmayan şahıslara maaş ve çeşitli

ödemeler yapıldı. Kamuoyunda da bu biliyorsunuz bankamatik personel olarak bilinen bir uygulama tespit edildi, ifade ediliyor. Elde edilen deliller doğrultusunda aralarında belediye yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu toplam 62 şüpheli şahsa yönelik İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şu ana kadar 50 gözaltı var. Evet, şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Evet. Şimdi tabii bu süreçten sonra bunlar iddia, bunun da altını çizelim. Yani şu anda kanıtlanmış bir şey yok. Ve masumiyet karinası her zaman göz önünde bulundurulması gereken unsur. Gelinen noktada yani böyle baktığımız zaman yani adeta delilleri oluşturulmuş bir operasyon görüntüsü ortaya koyuyor. Tabii ki ilerleyen süreçte bu operasyonun da ayrıntıları savunma makamının da tabii ki söylemleri çok önemli. Onlar da kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ve tabii ki suçu olan yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi yani suçlar önemli ama gelinen noktada suçu sabit olmayan, kanıtlanmayan, mahkemece karara bağlanmamış olan bütün olaylar iddialardan ibarettir. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi bazen bakıyoruz, böyle operasyonlar yapılırken hemen bir anda işte CHP belediyesinde yolsuzluk, CHP'li belediye başkanları şöyle, işte irtikap makamını kullanarak şöyle avantajlar elde etmiş. Dev operasyon falan gibi böyle bu argümanlarla haberleri evet sunan meslektaşlarımız da var. Yani bir algı oluşturma. Ama şimdi kanunlara bakacaksınız efendim. Yani suçu sabit olmadan, mahkeme karara bağlamadan insanları yargılamak yani vicdani bir durum değil. Yani önce hani derler ya yargısız infaz. Evet, yargısız infaz kesinlikle edilmemeli. Nihayetinde bu tip dosyalarda bir her zaman gizlilik kararı öncesinde alınır. Sonra tabii ki şimdi orada sosyal medya paylaşımları haber yapan gazetecilerin darp edildiği. Ya enteresan. Ya şimdi bununla ilgili olarak bu ayrı bir şey. Bu ayrı bir şey. Hemen bunun karşılığının karakol işte veyahut da emniyet hemen anında müdahale ederek gerekli ceza işlemleri uygulaması gerekir. Mahkeme intikal ettirilmesi gerekir. Yani dosyanın içerisine böyle fiilen yapılmış değil mi? Bir takım darp vesaire gibi konuların konması da bir enteresan tabii. Yani böyle biriktirme gibi geliyor. Bakalım. Ya şimdi iddialar diyoruz. Yani şimdi mesela geçtiğimiz gün iki ayrı miting yapıldı CHP'de. İşte mevcut genel başkan yani YSK'nın da orada net bir tavrı yok. Onun da altını çizmek gerekir. Ama butlan kararıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı koltuğuna oturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yani bir açıklamalarda bulundu. Yani çok ciddi bu FETÖ işte ajanlarının partimize sızmasını göremedim. Özür dilerim. Ya bu çok ciddi bir yani terör boyutu olan bir suçlama, bir iddia. Yani ve adresi kim? Yani soru işareti net değil. Yani şu isimler şöyle olmuş gibi bir yaklaşım yok.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu

0: ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarının zamanında fark edemediğim için sizlere özür borçluyum diyor.
1: 78 yaşındayım. Koca bir ömür. Ve bugün 78 yaşında ama bir derdi olan ama derdini anlatmaktan asla vazgeçmeyen aziz Türk milletine tarih önündeki millet yürüyüşünü sizlerle yapan bir kişi olarak karşınızdayım. Bu yürüyüş benim yürüyüşüm değil. Bu yürüyüş adaletin, dürüstlüğün, temiz siyasetin son büyük nöbetidir. Bu yürüyüş arınmanın, arınarak çoğalmanın, çoğalarak kazanmanın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, bu asırlık çınarı, kuruluş kodlarına, o tertemiz ahlaki zemine geri oturtma yürüyüşüdür. Duydum kardeşlerim, duydum. Birilerinin siparişleriyle, birilerinin fermanıyla atılan o kirli sloganları duydum. Bana 78 yıllık ömrünü bu vatana adamış bu adama hain diye bağıranları duydum. Yok. Yok. Yok. Yok. Yok. Onlara o sloganları attıran kirli zihniyete tarih önünde sesleniyorum. Bu vatanda ihanet ile vatan kahramanlığı arasındaki çizgi kılıçtan ince, kıldan ince, kılıçtan keskindir.

0: Teşekkür ederim. Tarih bilmeyenler dinlesin. Büyük önderimiz, ebedi genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milli kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun'a çıkarken boynunda idam fermanı, isminin üstünde de hain ilanı vardı. Şimdi yapmayın dediğimiz halde normalleşenlerin, sarayın karşısında el pençe divan duranların, bugün FETÖ artıklarıyla bir olup milletimizi kışkırtarak bizlere hain damgası vurma çabaları nafiledir. Bu çaba bizi yolumuzdan döndüremez. Bu çaba sadece ve sadece kendi acizliklerinin, kendi korkularının tecellisidir. Şimdi müsaade edin, ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sizce sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Şimdi suçlamalar tabii ki çok ciddi. Ciddi. Yani kimleri kastettiği de çok açık, net. Özgür Özel ve yanındaki, değil mi, çalışma arkadaşları. Şimdi CHP çok enteresan bir duruma geldi. Yani parti içerisinde iki başlılık oluştu. Halktan desteğini alan görüntüler onu gösteriyor. Özgür Özel ve partiyi arındıracağım kuruluş ayarlarına geri getireceğim diyen Kılıçdaroğlu. Şimdi ister istemez tabanda da ciddi bir ayrım meydana geldi. Öte yandan parti yöneticileri, belediye başkanları, il başkanları, ilçe başkanları ve hatta delegeler ne yapacağını şaşırmış durumda. Yani bazı yapılar var, yani kendini hissettiriyor efendim, gerçekten hissettiriyor. Bir takım yapay zeka ile oluşturdukları hakaret içeren, yıpratmaya dönük maalesef videolar.

0: Paylaşım sitelerinde bolca yayınlandığını görüyoruz. Yani ateşe benzinle gitmek gibi bir şey. Yani biri çıkıp da bir sağduyu çağrısı, parti içi barışın sağlanması noktasında bir girişim, bir heyetin oluşturulması acil. Ya şimdi güçlü bir iktidarın karşısında güçlü bir muhalefetin olması gerekiyor. Hadi seçimi kim alır? O bizi pek ilgilendirmiyor. Biz bakarız. Vatandaş kime oyunu vermiş, seçmişse ona saygı duyarız. Ama ya şimdi bu yapıda, bu siyasi yapıda sağlıklı bir seçim yapılamaz. Yani ana muhalefet partisinin bir an önce toparlanması lazım. Kılıçdaroğlu cephesine baktık. FETÖ iması var, terör örgütü. Partiye ajanlar sızmış, bunu göremedik, özür dileriz dedi. Özgür Özel'in gündeminde ise kurultay vardı. Evet. Ya yani biri genel merkezin önünde, diğeri de Ankara İl Başkanı'nın önünde bir toplantı. Miting tabii ki havasında bir toplantı oldu. Diyor ki Özgür Özel, derhal kurultay yapılmalıdır. Hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde konuşan Özgür Özel, hangi delegeyle istiyorsanız derhal bir kurultay yapın dedi. Şimdi çok yoğun bir, değil mi, kalabalık oluştu. Ciddi bir halk desteği, partili desteği açık net bir şekilde görüldü. Ve işte o kalabalığa Özgür Özel şöyle hitap etti.
1: Ülke sözleri değil, umudu yükseltmenin, umut sözlerini söylemenin, iktidar yürüyüşünü başlatmanın, iktidar diye haykırmanın günüdür.

0: kurulduğu günden beri tarih boyunca Sivas Kongresi'nden bugüne çok zor günler geçirdi. Mallarına el kondu. Partinin kapısı kapatıldı. Partinin genel başkanları hapse atıldı. Bu partiye her kötülük yapıldı. Ama hiç kimsenin gücü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yetmedi. Biz, ben değil, sadece biz değil, biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partisi'ni 47 yıl sonra iktidar yapanlarız, birinci parti yapanlarız. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurulduğu günden beri ilk kez yenen kadrolarız. Biz kaybeden, kaybetmeye alışmış CHP değil, kazanan CHP'yiz. Biz atanmış değiliz, biz seçilmiş CHP'yiz. Size andolsun ki, yemin ederim ki iktidar yürüyüşünden asla vazgeçmeyeceğim. Asla. Türkiye'de yıllardır planlanan kurgulanan bir düzen var. Müesses nizam kendi siyaset kurgusunu bozmak istemiyor. O yüzden değişmeyen aktörleri, siyasetçileri millete dayatıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, gençleşmeyi, kadınların önünün açılmasını, her yaştan kadroların genciyle, tecrübesiyle birbirini ezmeyen, birbirine güç veren anlayışla yaptıkları siyasetini hazmedemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mazbatasız bir genel başkan olmaz, yakışmaz, oturamaz.
1: Evet, Özgür Özel gerçekten mitik performansı açısından çok çok başarılı bir genel başkan idi. Yine o enerjisini kitlelere iletme noktasında başarısına devam ediyor. Evet. Öte yandan hani ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıl sonra yerel seçimlerde kazandığı belediye başkanlıklarıyla beraber birinci parti olmuştu. İlk kez AK Parti geçilmişti. Evet, sandıkta ilk yenilgisini AK Parti almıştı. Şimdi bunun tadına varan CHP'liler genel seçimlerde de aynı başarı için mücadele etmek istiyorlar. Evet. Öte yandan mutlak mutlak kararıyla beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar koltuğa oturması bütün bu umutları bir şekilde sonlandırmış oldu. Acaba Özgür Özel ve ekibi partiden ayrılıp yeni bir partiyle yoluna devam mı edecek? Yoksa bir uzlaşma imkanı, ki hiç bu ihtimal verilmeyen bir durum, nihayetinde çok sert söylemlerde bulunuldu, ciddi anlamda bir yarılma ortaya çıktı. Ama CHP'nin akil insanları, milletvekilleri, belediye başkanları bir araya gelerek bir heyet oluşturarak belki yani yeniden bir birleşme süreci yaşanabilir mi? Biraz ihtimal dışı ama tabandaki beklenti bu yönde. Öte yandan malumunuz Özgür Özel'in sandık koyarak 14,5 milyon insanın oyuyla belirlediği Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu artık bundan sonra CHP'nin adayı olamayacak. Evet, resmi olarak olamayacak. Çünkü bu konuya ilişkin olarak da Kılıçdaroğlu'nun söylemleri net. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap gibi suçlarla anılan isimlerin üyeliklerini askıya alma. Disiplin kurulunu çalıştırarak başta Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır olmak üzere Veli Ağbaba'dan pek çok Burhanettin Bulut'a kadar önemli ismi bir şekilde disiplin kurulu aracılığıyla ihraç etmek, üyeliklerini sonlandırmak. Öte yandan şimdi ya Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Şimdi öyle bir Kılıçdaroğlu isimle sahaya çıkması gerekiyor ki hem Özgür Özel'in ve tabii ki onun kitlesinin hem de sağ partilerin de bir şekilde onayını alacak isim olmalı. Şimdi bazı televizyon kanallarında işte açık oturumlarda konuşuluyor, dillendiriliyor ama çok yakın bir zaman içerisinde bu ismi açıklayacağı şeklinde. İsmi geçenlere bakalım. İlhan Kesici, evet, yani birleştirici bir unsur olabilir. Siyaseten önemli kariyeri olan ekonomist. Yani önemli olan bu. Türkiye'nin birinci sorunu ekonomi ve İlhan Kesici. Bu noktada bu konuya

0: çok yatkın bir isim. Tekrar Muharrem İnce, Özgür Özel'le yakın, değil mi? Temaslı olan, desteğini veren, Özgür Özel'in de yok diyemeyeceği biri. Profesör Doktor Metin Lütfi Baydar, önemli bir bilim insanı. Gelinen noktada pek tanınmıyor ama kamuoyu tarafından bütün kitlelerin onayını alacak bir isim gibi. Ali Babacan olabilir mi? Yani hani Ekmelettin İhsanoğlu vardı, değil mi? Yani bir ara hatırlarsanız, değil mi? Aynı formatta acaba tutar mı bilemiyoruz. Meral Akşener ismi konuşuluyor. Meral Akşener ismi konuşuluyor. Yani şu anda siyaset üstü bir pozisyonda, hala İyi Parti'nin kurucusu unvanına sahip, fotoğrafları İyi Parti il ve ilçe teşkilatlarının hizmet binalarında asılı. Abdullah Gül, daha önce de Kılıçdaroğlu'nun ismini zaman zaman telaffuz ettiği bir isimdi. Ve tabii ki başından beri konuşulan Mansur Yavaş. Şimdi bunlardan bir tanesini Kılıçdaroğlu eğer ki önerirse buna Özgür Özel ve onun yakın çalışma arkadaşları da hayır demez. Şimdi biz tam da bu noktada bir virgül atalım. Ali Gürken Şamiloğlu'na bağlanacağız. Son gelişmeleri ondan aldıktan sonra tekrar burada stüdyomuzda bir canlı telefon bağlantımız olacak. 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Sayın Serdal Kuyucuoğlu'yla CHP'yi konuşacağız.
1: Merhaba, teşekkür ediyorum ve şu saat itibariyle gündemde öne çıkan konular neler, onlara bakalım. Bugün kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde kabine toplantısında iç ve dış gelişmeler ele alınacak. Bu konulardan en önemlisi tabii ki terörsüz Türkiye. Terörsüz Türkiye sürecinde hangi aşamaya gelindi, bundan sonra izlenilecek olan yolla ilgili konular ele alınacak kabine toplantısında. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki savaş ve gerginlik ortamı ve bu savaş gerginlik ortamının Türkiye ekonomisine etkileri ele alınacak kabine toplantısında. Ve tabii diğer ele alınacak olan konularla ilgili olarak da kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde malum mutlak butlan davası ve kararı sonrasında genel başkan değişikliği oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongreye gidip gitmeyeceği, nasıl gidecek, kim götürecek CHP'yi kongreye, buna yönelik tartışmalarda devam ediyor. Hatta Cumhurbaşkanlığı aday ofisi ile ve o ofisindeki görevli CHP'lilerle Özgür Özel bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir görüşme yapacak. Ve tabii bu görüşmede dikkat çeken bir durum şöyle ki, Özgür Özel'in kurmay ekibini değiştirdiği gelen bilgiler arasında ve Özgür Özel ayrıca bugünden başlayarak bu hafta boyunca da CHP milletvekilleriyle gruplar halinde bir görüşme yapacak. Ayrıca tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde yarın grup toplantısı var. Bu grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Grup toplantısına kim başkanlık yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu katılacak mı, katılmayacak mı? Bir konuşma talebi olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'nun? Buna yönelik tartışmalarda hala devam ediyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ayrıca tabii bugün sabah saatlerinde CHP'li Buca Belediyesi'ne İzmir'de bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon kapsamında tabii 60'tan fazla kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ayrıca tabii yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda şu andaki mevcut belediye başkanı Görkem Duman ve bir önceki dönem belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi İzmir Buca Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Şimdi bir de hatırlayacaksınız, geride bıraktığımız ayda madencilerin sorunları vardı. Doruk Madencilik işçileri Ankara'ya

yürümüşlerdi ve Ankara'da eylem gerçekleştirmişlerdi. Tabii hem muhalefet partisi liderleri hem de hükümetten ilgili kişilerle görüşmeler gerçekleştirmişlerdi ve bu görüşmeler sonrasında madencilere alacakları ve tazminatlarının ödeneceği konusunda garanti verilince açlık grevine bile başlayan Doruk madencilik işçileri eylemlerini sonlandırmışlardı. Ama tabii son yapılan açıklamada madenciler kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını belirterek tekrar Ankara'ya gitme ve yeniden

sözleşmelerinin iptal ettirildiğini açıkladılar ve kendilerinin Ankara'ya doğru yürümeye başladıkları anda da Beypazarı ile Ayaş geçişlerinde kendilerinin engellendiğini, yürüyüşlerinin engellendiğini açıkladılar. Ve tabii Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır ve 6 madencinin bugün Ankara'ya giderek İçişleri Bakanı'yla bir görüşme yapması bekleniyor. Doruk madencilik işçileri kendilerine verilen hiçbir sözün tutulmadığını açıkladılar ve yeniden eylem kararı aldılar. Bu da son saatlerde yaşanan diğer önemli bir gelişme. Bununla birlikte tabii Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk çeyreğinin büyüme rakamlarını açıkladı. Bu rakamlara göre Türkiye ekonomisi beklentilerin altında bir büyüme sağladı ve sadece %2,5 büyüdü. Sanayide yaklaşık %1 oranında da daralma yaşandı. Yaşanan bu durum üzerine de konuyla ilgili açıklamalar bugün yapılması bekleniyor. Gündemde bunlar var. Ayrıca bugün saat 14'te Toros'ta Belediye Meclisi toplanacak. Ekranlarınıza canlı olarak gelecek. Şu anda aktaracaklarım bu kadar. Söz Kemal İstek'te. Teşekkür ediyorum.

0: Kemal İstek'le Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirim.

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmeniz

0: Sizlerin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
2: Süreçleri devam ediyor. Yani nihayetinde delege olarak kurultayda oy kullanamazlar. Böyle bir yapıda kurultayın olamayacağını, sağlıklı bir kurultayın işletilemeyeceğini ifade etti ve kamuoyundan da destek gördü. Yine Gürsel Tekin, gerek Özgür Özel, gerek bizler, gerek Kemal Kılıçdaroğlu, hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir şeklinde konuşarak yine bir sağduyu mesajı verdi.
3: Vallahi bilemiyorum ama bildiğim kadarıyla daha önceki temaslarda sonuç alınamadı. Bundan sonra bir sonuç alınır mı alınmaz mı bilmiyorum. Ama her şeye rağmen bu temasların devam etmesi konusunda çabamız devam edecek. Hiç önemli değil, hayırlı olsun. Söz konusu bayramlaşmaysa bizim hiçbirimizin lüksü yok. Hepimiz için önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğidir. Gerek Sayın Özel, gerek bizler, gerek Sayın Kılıçdaroğlu'nun hepimizin varlık sebebi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bizim hepimizin özenle kurumsal kimliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Seçmenimizin duygularını incitmememiz lazım. Bugüne kadar yalan, yanlış, iftira birçok haberlere rağmen sesimizi çıkarmadık. Neden çıkarmadık? Kudretsizliğimizde falan değil. Partimize olan saygımızdan, sevgimizden dolayı. Özenle bir kısım medya gruplarına rica ediyorum. Partiler arasında bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Türkiye'de bütün partilerde zaman zaman ayrışmalar olur. Zaman zaman yan yana gelinir. Ama bu kadar provoke eden bir çeşitli grupları hiç görmemiştim. Onun için rica ediyorum, daha özenli davranın. Teşekkür ederim.
2: Evet. Şimdi hani biraz önce de ifade ettim. Yani CHP bu iki başlılığı, bu ayrışmayı kesinlikle taşıyamaz. Şimdi yarın değil mi? Disiplin cezası alacaklar var. Partiden ihraç edilecekler var. Gelinen noktada CHP'de neler oluyor? CHP nereye sürükleniyor soruları artık sokakta da net bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Bizler CHP'yi konuşmaya devam ediyoruz ve telefon attığımızda önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu var. Sayın Kuyucuoğlu, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Efendim, son gelişmeleri takip ettiniz.
4: Evet.
2: Yani bir iki başlılık hali CHP'de devam ediyor. Değerlendirmenizi alabilir miyim?
4: Şöyle bir şey var. Tabii şimdi böyle bir plan olayının gelme ihtimali ciddi bir şekilde tartışılıyordu. Böyle bir şeyin olacağı da az çok görülüyordu. Buna göre arkadaşların da belli bir politika için hazırlıklı olmaları gerekirdi diyeden düşünüyorum. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde yapılması gereken iki tarafta yıllardır politika yapan bir tarafta genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta diğer arkadaşlarımız, buna göre bir hazırlık yapmaları gerekirdi. Şimdi Türkiye'nin umudu şu anda Cumhuriyet Halk Partisi. Gelecekte işte bu iktidarın artık yıpranmışlığı ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulamaması nedeniyle ana muhalefet partisi olarak iktidar alternatifi Cumhuriyet Halk Partisi. O zaman

0: düşüncelerimce. Bu yapılması gereken burada iki taraf bir araya gelecek. Kısa bir süre beraber birlikte yol yürüyecekler. Daha sonra da yeni bir kurultay yapılarak genel başkan seçilecek. Bu Özgür Bey olabilir, başka birisi olabilir. Bu şekilde bu iş çözülecek. Yoksa Türkiye'nin umudunu, insanların bu kadar tepkisi, bana göre iktidara olan tepki bu. Yani iktidarın bugün artık Türkiye'yi taşıyamaması ve Türkiye'nin sorunlarını çare bulamaması, yeni bir arayışta insanlar. Bu arayış içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi öne çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir şekilde ikiye bölünmesi gibi bir görüntü vermesi, iç kavga görüntüsü vermesi vatandaşta çok büyük tepki alıyor. Yani bu tepki aslında iktidara olan tepkinin yansıması bana göre. Bu nedenle yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki böyle bir bölünmüşlüğün, karşıtlığın olmasına karşı vatandaşta tepki var. Yani beraber olun, beraber yoldürüyün, bu iktidar şansını kaybetmeyin, bir dönem daha AKP'ye bizi mahkum etmeyin beklentisi. Ha burada arkadaşların da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nda, işte Özgür Özel ve arkadaşlarında salimen düşünüp bir araya gelip birlikte yol yürümeleri gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı bir oyun kurdu. Maalesef bizim arkadaşlarımız da bugüne kadar bu oyunu bozacak şekilde hareket edemediler. Ama umut ediyorum, hala umutluyum. Birlikte yol yürümeleri gerekiyor. Ve bu sorunu herhangi bir partiye de karar vermeden, vatandaşın umutlarını da yok etmeden çözmeleri gerekiyor. Bekliyoruz. Tahmin ediyorum belki önümüzdeki günlerde böyle bir çözüme ulaşırız diye düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Kuyucuoğlu, yani bir baskın erken seçimden söz ediyorlar. Gelinen noktada yani CHP'deki bu kırılma, tekrar toparlanma sürecinin de uzun bir zaman alacağı düşüncesiyle beraber iktidarın da bundan yararlanıp bir erken seçim startı vereceği yönünde. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir olgu gerçeğe dönüşür mü?
0: Şöyle tabii, insanlar bakıyorlar şimdi iktidar açısından şu andaki kaotik durum onun lehine olacağını düşünerek böyle bir baskın seçim olabileceğini tahmin ediyorlar. Ama şu anda daha hala işte bir seneden fazla, iki seneye yakın zaman var değil mi seçimlere. Ben iktidarın iki sene önce, yani üç seneyi doldurmuş oluyor şimdi. Üç sene geçti. Bir erken seçim, bu kadar erken bir seçim yapacağını düşünmüyorum. Bu iki senenin bir kısmını en az bir seneden fazla süreyi daha kullanacağını ve 27 Kasım'ında böyle bir şey hep düşünüyorduk. Gene ben aynı yerdeyim. Yani iki sene önce yapmasa, insanlar baktığında bugünkü CHP içerisindeki bu karışıklık ortamında seçime gitmesinin iktidar açısından avantajlı olacağı için böyle bir düşünüyorlar. Böyle bir düşünceye gidiyorlar. Onun için ben o kadar da baskın bir seçim yapılacağını zannetmiyorum yani bugün için. Ama işte iki taraf bir araya gelirse, baskın seçim de olsa, bu işi rahatlıkla Cumhuriyet Halk Partisi atlatır diye düşünüyorum.
1: Özgür Özel'in
0: uzlaşmanın sağlanması, yani uzlaşı sağlan, beraber yol yürünmesi.
1: Şimdi Özgür Özel'in farklı bir partide genel başkan olarak yeni bir yapılanma içerisinde olacağına dair de bir takım tezler ortaya sürülüyor. Ekim Partisi'nden bahsediliyor. Türkiye İttifakı Partisi'nden söz ediliyor. Gelinen noktada böyle bir kırılma meydana gelirse Özgür Özel ve taraftarları bir şekilde CHP'den ayrılıp farklı bir siyasi partide buluşurlarsa nasıl bir tablo ortaya çıkar? Türk siyasetini bu tablo nasıl etkiler?
0: Yani şimdi şöyle tabii

0: Yeni Parti, o isimde, bu isimde bir parti olabilir. Ama şimdiye kadar işte Selamet veya Fazilet Partisi'nden ayrılıp bir kısım insanların, diğer kesimlerden gelen insanlarla beraber işte AKP'yi kurması ve yol yürümesi haricinde böyle bir başarı yok. Yani çok miktarda parti, biliyorsunuz, partilerden ayrılarak parti kuruldu. Bunun yükselmesi, büyümesi kolay bir şey değil. Konjonktürel olarak da zor. Cumhuriyet Halk Partisi diyoruz, 100 yıllık çınar. Yani bunun bir geleneksel şeyi var. Kökleri derinlere salmış bir parti. Onun için daha önceden de Cumhuriyet Halk Partisi'nden, biliyorsunuz, işte Güven Partisi gibi, işte Satır'ın, Kemal Satır'ın kurduğu bir parti de vardı. Ayrılan insanların kurduğu parti vardı. Bu çok da şey olmadı. Yani çok da değil, hiç başarılı olamadı. Fevzioğlu'nun kurduğu parti vardı. Kemal Satır'ın kurduğu parti vardı. Şeydi, gene Adalet Partisi'nden ayrılarak Demokratik Parti vesaire kurdu. Bunlar pek başarı şansı olmadı. Çünkü diğer partiler, köklü partiler, belki sarsıntı olur ama yoluna devam eder bir şekilde. Onun için ben bunun doğru olacağını düşünmüyorum. Böyle bir şeye düşünmelerinde şahsen ben doğru olduğunu düşünmem arkadaşlarımız. Buradaki tek çıkar yolu bir araya gelerek bu krizi atlatmaları.
1: Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, 26. dönem CHP Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu. CHP'de yaşanan olaylarla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve...
2: Kemal İstekli Haber Merkezi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtı.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Kadın tişört 89 TL.
7: Komşu mağazaları. Mersin'de, Polcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları,

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Kemal İstek'le Haber Merkezi devam ediyor.
5: Lübnan'a. Lübnan'da gerçekten bir katliam yaşanıyor. Bir katliam yaşanıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında 8 kişi daha öldü, 19 kişi de yaralandı açıklamasını yaptı. Şimdi Lübnan'da ölü sayısının en az 3412'ye yükseldiği ifade ediliyor. 3412 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucu neler oluyor Lübnan'da? Gözle kaş arasında İsrail ordusu katliamlarına devam ediyor sayın izleyiciler. Uyanalım. İç politika tamam, çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli. Seçim yarışı, rekabet çok önemli. Ama başımızı kaldırmamız gerekiyor. Bu iç hesaplaşmaları mutlaka sulh yoluyla çözmemiz ve neler oluyor sınırımıza doğru gelen bir İsrail var. Lübnan, Türkiye'nin kalın kırmızı çizgisidir. Kalın, ince değil. Çok önemli. Lübnan'la Türkiye'nin her alanda bağları çok güçlüdür. Tarihsel sürece baktığımız zaman gerçekten Beyrut vazgeçilmezimizdir. Gelinen noktada İsrail'in yani eşit değil, değil mi? Yani o kadar Amerika'nın desteğini arkasına alan İsrail'den bahsediyoruz. Her an tekrar Suriye'ye saldırılar düzenlenebilir. Dürziler ayaklandırılabilir. SDG ile ilgili bir şey konuşulmuyor. Rafa kaldırıldı. Rafa kaldırıldı. Neler oluyor? Amerika'nın işte Kürt unsurlara silah verdik söyleminin altında SDG'nin olduğunu

kafamızı kaldırıp şöyle yukarıya bakmamız gerekiyor. Ne göreceğiz? Gökyüzünde uçuşan füzeler. Uzaklara bakacağız. Ne göreceğiz? Gazze'den sonra Lübnan'a saldıran, istikrarı bozan, bir üçüncü dünya savaşı çıkarmak için adeta çırpınan her türlü taktiği geliştiren bir İsrail yönetimi, Netanyahu yönetimini göreceğiz. Evet. Dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Türkiye olarak birlik beraberliğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Bir takım çevrelerin manipülasyonlarına, provokasyonlarına asla ve asla düşmeyelim. Önümüz tuzaklarla kurulu maalesef bir gelecekten ibaret. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi adı altında yürümeye devam. Ama bu şu demek değildir. Çevremizde, sınırlarımız ötesinde kurgulanan bir takım senaryolara sessiz kalacağız. Bu böyle değildir. Evet. Bugün güçlü bir Türkiye olamaz isek, işte malumunuz, değil mi? Sınırlarımız ötesine bakmak yeterli. Evet arkadaşlar, şimdi tabii bazı şeyler de var. Şöyle bakıyoruz. Bakın adam, yani Netanyahu nasıl bir, ya net konuşuyor. Saklanacak, gizlenecek bir şey yok. Şimdi böyle biz devamlı konuşuyoruz. Ya sanki böyle bir paranoya gibi falan, ya da komple teorileri falan seslendiriyoruz havasında gibi gözüküyor. Ama öyle değil. Yani kendileri söylüyor. Bakın Netanyahu, güçlerimiz Litini nehrini geçti. Evet. Enteresan. Açıklıyor. Net. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde sürdürülen kara operasyonu yönelik açıklamasında İsrail ordusuna Lübnan'daki harekatı genişletme talimatı verdim. Güçlerimiz Litani nehrini geçti, stratejik yüksek noktaları ele geçirdiler. Evet, bir takım sırtları da kontrol altına aldılar. Ya şimdi... Ya biraz önce o kadar dile getirdik, değil mi? Netanyahu hiçbir şey saklamıyor. Yani bir savaş hali, Lübnan'la bir savaş hali. Ele geçirilen topraklar var. Yani işte Lübnan çaresiz. Emperyalist ülkelerin desteğini alan Netanyahu saldırılarına devam edecek gibi gözüküyor. Kim durduracak? Kim durduracak? Bu misyon Türkiye'nin değil mi? Bölgesindeki en güçlü ülke. Değil mi? Geçenlerde Yıldırım Han balistik füzemizi gün ışığına çıkardık. Ya boşa mıydı? Hayır. İyi ki de savunma sanayimize ciddi yatırımlar yapmışız. İyi ki de bu alanda kendi kendine yeten bir ülke haline gelmişiz. İyi ki de. Yani tabii ki uzmanlar geleceğe bakıyorlar. Bir takım projeksiyonlar ortaya koyuyorlar. İşte bunun eseri. İyi ki de. Dünya nereye gidiyor bilemiyoruz. Bölgemizi kaynayan kazan haline getiren unsurların amacı çok açık. İsrail'in Büyük Orta Doğu projesinin bir şekilde evet gerçekleşmesini sağlamak yönünde şüpheler de gitgide artıyor. Arkadaşlar bizim havamız bozuldu. Hava durumuna bakalım mı? Bakalım. Hava durumuna bakalım.

Hava durumuna bir göz atalım. Ve baktığımızda güne çoğunlukla güneşli bir günle uyandık. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Geceye baktığımızda ise gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Anamur ilçesindeyiz. Anamur'a baktığımızda bugün hava güneşli olacak. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri çoğunlukla güneşli bir gün karşılayacak ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Aydıncık'tayız. Aydıncık'a baktığımızda bugün hava güneşli. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve sıcaklık değerleri de giderek yükseliyor. 27 oluyor. Bozyazı'dayız. Bozyazı'ya baktığımızda güne güneşli uyandık. 28 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bir gün karşılayacak ve 28 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Şimdi de Mersin'in Mut ilçesindeyiz. Mut'a baktığımızda bugün hava güneşli. 30 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarın ise bizleri güneşli bulutlu bir gün karşılayacak ve 31 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Günlerdeyiz. Günlere baktığımızda güne bol güneş ışınlarıyla uyandık. 24 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gece ise açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 25 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Silifke'deyiz değerli izleyiciler. Silifke'ye baktığımızda hava bugün güneşli. 27 dereceyi gösteriyor termometreler. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bir gün bizleri karşılayacak ve 28 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Erdemli'deyiz. Erdemli'ye baktığımızda bugün çoğunlukla güneşli geçecek. 26 dereceyi gösteriyor termometreler. Gece ise açık olacak. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün bizleri karşılayacak ve 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Tarsus'a baktığımızda çoğunlukla bugün güneşli olacak. 26 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Gecemiz açık geçecek. Yarına baktığımızda ise güneşli bulutlu bir gün olacak ve 26 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Mersin'in Son ilçesi Çamlıyayla'dayız ve baktığımızda sağanak yağmur olacak. 18 dereceyi gösteriyor sıcaklık değerleri. Geceye baktığımızda ise açık parçalı bulutlu arası olacak. 12 dereceye kadar düşüyor sıcaklık değerleri. Yani ise sağanak yağış ardından güneş açacak ve 18 dereceye kadar yükseliyor sıcaklık değerleri. Evet değerli izleyiciler, Mersin ve ilçelerinde hava durumu bu şekildeydi. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Evet, Sun TV Channel Sun Radyo ortak yayınında birlikte olduk. Yine yarın haber merkezinde buluşmak üzere. Esen kalın.
1: Kemal İstek'le haber merkezi sona erdi.

0: Reklam kazandırır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. Özel Modern Tıp Merkezi'nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Zafer Uzunay hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk

0: Şu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık.

0: çalıştık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

çok ayıp, elveda gerekmez, dönme çık sevdiğim.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi iki haftanın ardından bugün toplanıyor. Gündemde iç ve dış politikadan önemli başlıklar var. Terörsüz Türkiye, ABD, İsrail, İran savaşı ve ekonomi gibi başlıkların kabinede ele alınması planlanıyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mecliste bir grup CHP'li milletvekili ve siyasetçiyle toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre kurultayı toplamak için delegelerden imza toplamaya başlayacaklarını söyledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyonda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman,

0: Eski belediye başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. ABD ile İran arasında müzakereler sürerken Orta Doğu'da tansiyon bir kez daha yükseldi. Amerika, İran'a yeniden saldırdı. İran'da misilleme olarak Kuveyt'teki ABD üssünü vurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren projesi hakkında açıklamada bulundu. Uraloğlu, hızlı tren hattının tamamlanmasıyla seyahat süresinin 6 saat 23 dakikadan 2 saat 15 dakikaya ineceğini, yılda 3 milyon yolcu ve 37 milyon ton yük taşınmasının hedeflendiğini ifade etti. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı, Kurban Bayramı tatili boyunca yaklaşık 28 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçiler doğal yaşam alanlarına uygun şekilde korunan yüzlerce hayvan türünü yakından görme fırsatı bulmuş oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Altın Kovan Projesi kapsamında arıcılara yönelik desteklerini sürdürüyor. Arılı kovan, arı besini, sulama borusu ve tarımsal makine ekipman destekleri teslim edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü havalimanlarındaki 4 aylık istatistik tablosunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Çukurova Havalimanı ilk 4 ayda 10.743 uçak trafiği ağırladı. Deniz kaplumbağalarının üreme döneminin başlamasıyla birlikte koruma tedbirleri başladı. Caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası türlerinin yumurta bırakabilmesi için belirli saatlerde sahillere giriş kısıtlandı. Eylül ayı sonuna kadar sürecek uygulamayla her gün saat 20 ile 8 arasında girişlere izin verilmeyecek. Anamur sahilleri, Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı bu kapsamda koruma altına alındı. Erdemli'de topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alındı. 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Tarsus'ta kaybolan 41 yaşındaki zihinsel engelli İlyas Gök'ten acı haber geldi. 5 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Gök, bir dere yatağında ölü bulundu. Gök'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla hastane morguna kaldırıldı. İzmir'de düzenlenen Türkiye Yıldız Genç Açık Yaş Yaz Yüzme Şampiyonası'nda yarışan Osman Atakaradağ 400 metre karışıkta 4.47.34'lük derecesiyle 14 yaş Türkiye şampiyonu oldu. Aynı kategoride yarışan diğer sporcu Roman Pavlyuchenko ise 4.59.65'lik derecesiyle ikincilik elde etti.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor.

0: Mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz ışık.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
6: Özel Modern Tıp Merkezi özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalıdır. Merkezimizde katarakt ameliyatı hizmeti sunulmaktadır. Özel sağlık sigortanızla hizmet alabilirsiniz. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları...

0: Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
8: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Değer'in sunumuyla Ajanda baş.
1: Dikkat çeken gelişmeler yaşandı değerli izleyiciler. Siyasi gündemde CHP'deki iç tartışmalar ve MYK toplantısıyla öne çıkarken İzmir'deki operasyon ve Mersin'deki çeşitli olaylar da gündemde yer aldı. Bayram sonrası hareketlilik turizmden güvenliğe, sağlıktan kültüre kadar birçok alanda etkisini gösterdi ve tüm bu gelişmelerle haber bültenimize başlıyoruz. Ve siyasetle başlayacağız değerli izleyiciler. CHP'de Kurban Bayramı sonrası iç siyasi kriz yeniden gündeme geldi. Mahkeme kararları ve mutlak butlan süreci sonrası parti içi tartışmalar sürerken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki ilk grup toplantısına çevrildi. Bayramda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrı programlar düzenlemesi gerilimi artırırken kurultay ve yargı süreçlerindeki belirsizlikler sürecin seyrini belirliyor. Öte yandan Anıtkabir'de Özgür Özel'in ziyaretinde çelenk üzerindeki yazı nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşandığı da bildirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Özgür Özel Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplandı. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir toplantının olağan gündemle Türkiye'nin sorunları ve haftalık siyasi gelişmelerle ele almak üzere yapılacağını belirtti. Emir Salı günü yapılacak grup toplantısına ilişkin ise kararın parti yönetmenliği ve meclis teamülleri doğrultusunda belirleneceğini ifade etti. Toplantı sonrası ise açıklama yapılması bekleniliyor.
2: Bunun sorulmasına dahi şaşırdığımızı ifade etmeliyim. Çünkü bizim yönetmeliğimize göre de, tüzüğümüze göre de, meclis teamüllerine göre de grup yönetim kurulu toplantının, grup genel kurulu toplantısının saatini belirler, gündemini belirler, zamanını belirler ve yapar. Önümüzdeki salının daha önceki salınlardan da bir farkı yok burada.
1: Mersin'e geliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Altın Kovan Projesi kapsamında arı yetiştiricilerine arılı kovan, arı besini ve ekipman desteği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'nda düzenlenen programda üreticilere ayrıca tarımsal makine ve sulama ekipmanları da teslim edildi.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi Altın Kovan Projesi kapsamında arı yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında üreticilere arılı kovan, arı besini ve ekipman desteği verildi. Tarsus Karabucak Ormanı'nda düzenlenen programda ayrıca sulama borusuyla tarımsal makine ekipman desteği de üreticilere teslim edildi.
4: Nerede destek isterseniz yapmamız gereken ne varsa yapacağız.
5: Sizlerle beraber ortak hareket etme aslında bizi başarıya sürüklüyor. 5 tane işte kovan verileceğiz. Siz de bize bunu sağladıktan sonra verimli bir sezon olur sizin
4: için. Sağ olun.
3: Arı yetiştiricileri ise verilen desteklerden memnun olduklarını ifade ederek projenin üretime teşvik sağladığını söyledi.
4: Şimdi bu alanlara katını veriyoruz arkadaşlar.

0: Çok güzel destekleri. Devamını diliyorum. 20 yıldır yapıyorum ben bu işte. Daha hiç kimse böyle bir destek vermedi.
1: Kadın girişimcilerin daha çok artmasına sebebiyet veriyor. Bir şekilde bizi de evde oturmaya değil daha çok çalışmaya yönlendiriyor, teşvik ediyor.
2: Kendimizi geliştirme açısından, üretimin sürdürülebilirliği açısından çok iyi bir proje. Başkanımız Vahap Secer'e gerçekten teşekkür ediyoruz. Yanımızda durduğu için, elimizden tuttuğu için. 30 tane 5 litre aralı kovan veriliyor. Kassasıyla beraber, kovanıyla beraber. Tuzaklı. Ya bu zaten üreticilerin bu işe meyletmesi için çok yeterli, hatta fazlasıyla yeterli bir destek.
3: Büşra Değerli Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgi...
5: Reklam tanıtır. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282. SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533-974-4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532-787-1652, 0532-787-1652.
10: Komşuda 89.8.

0: Yazıda, Antalya'da ve Karaman'da.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler, çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması, bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süre gelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.
2: Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: Erzurum'da bir sahafta dünya edebiyatının önemli eserlerinden Sefiller romanının Osmanlıca baskısı gün yüzüne çıktı. Eserin ünlü yazar Victor Hugo tarafından kaleme alındığı ve Avanzade Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesine çevrildiği belirtildi. Uzmanlar nadir eserin Osmanlı'nın Batı edebiyatıyla kurduğu kültürel bağın önemli bir örneği olduğunu vurgularken, kitabın baskı yılına ilişkin detayların yapılacak incelemelerle netleşmesi bekleniliyor.
2: Erzurum'da bir sahafta Sefiller romanının Osmanlıca baskısı bulundu. Victor Hugo tarafından yazılan eserin Avanzade Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesine çevrildiği belirtildi.
4: O direkt Fransızcadan çevirirken demek ki orayı çevirememiş.
2: Nadir eser yıllardır bir sahafta korunuyordu. Uzmanlar kitabın Osmanlı'nın Batı edebiyatıyla kurduğu kültürel bağın önemli bir örneği olduğunu ifade etti.
5: Orada bir adam diye bir ifademiz var. Şurada birinci kitap diye başlıyor Sefiller kitabının. Tabii zaman içerisinde tahrip olduğu için elimizde bu şekilde duruyor. Bu kitap Victor Hugo'nun Sefiller kitabı ama özelliği şöyle, Osmanlıca yazılmış bir eser. Avanzade Mehmet Süleyman tarafından 2. Meşrutiyet döneminde yazılmış nadir bir eser. Ve biz bu eseri Erzurum'da, Erzurum'la ilgili arşiv çalışmaları yaparken bu sahafımızda keşfettik. Bu kitap nadir kitap dedik. Çünkü 2. Meşrutiyet döneminde belli sayılarda basılmış ve o dönemki Osmanlı sınırlarında, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde belli kişilerde ve belli yerlerde var. İşte o belli yerlerden biri de Erzurum olduğunu keşfetmiş olduk. Bunu nasıl yaptık tabii? Biz Erzurum üzerine çalışmalar yaptığımız için Erzurum'daki bu sahafa geldik. Sahafta raflarda kitaplara bakarken sahaf elimizde böyle Victor Hugo'nun Sefiller adlı Osmanlıca yazılı bir kitabı var deyince heyecanlandık. Peşine düştük ve sonuçta böyle bir kitabın Erzurum'da olduğunu kayıt altına almak istedik.
6: Şimdi 2000'li yılların başlarında Ali abim, yani abim İstanbul'da sahafları gezerken Haydar Aliyev'in özel kaleminin kitaplığına rastlıyor. Yani Haydar Aliyev'in özel kalemi kitaplığını satıyormuş. Ve bunu fırsat bilerek bütün kitaplığını satın almış. Onun içerisinden çıkan bir eser.
4: Ama kitap, yani kitap bütünlüğü var. Okunabilir. Osmanlıca ilgisi olanlar kitabı değerlendirebilir. Normalde satmayı düşünmüyorum. Çünkü kitap benim için çok değerli. Türkiye geneli, ben birkaç sahafla da böyle gidip ziyaret ediyorum. Bu tarz bir eser Türkiye genelinde olduğunu düşünmüyorum.
3: Uzmanlar havaların ısınmasıyla birlikte alerji vakalarında artış yaşandığını belirtiyor. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Samet Özer, özellikle polen, çayır ve tozların artmasıyla birlikte öksürük, burun akıntısı ve gözlerde sulanma gibi şikayetlerin görülebileceğini söyledi.
7: Şimdi tam alerjilerin en yoğun olduğu dönemdeyiz aslında. Tam bir mevsim geçişindeyiz. Bahar aylarının sonuna ve yaz aylarının başına doğru ilerliyoruz. Tabii böyle olunca da artık polenler, çayırlar, çimenler ve alerjenler gitgide artıyor. Tozlarımız gitgide artıyor. Bu da ister istemez alerjik yatkınlığı olan çocuklarda bazı şikayetlerin oluşmasına sebep olabiliyor. Çocuğumuzda alerji olup olmadığı ya da alerjik şikayetlerle ilgili şunları söyleyebiliriz. Eğer mevsim dönüşüyle beraber çocukta devam eden bir öksürük şikayeti oluyorsa, burun akıntıları başlıyorsa, hapşırmalar oluyorsa, gözlerde kızarmalar ya da gözlerde sulanmalar, yaşarmalar oluyorsa çocuğumuzun alerjik olma ihtimali yüksek demektir. Böyle durumlarda tabii soğuk algınlığı ile alerjik durumları birbirinden ayırmak çok önemli. Bunu tecrübeli gözler ve aileden alınan iyi bir hikayeyle birbirinden ayırmak genellikle mümkündür. Çoğu zaman tetkikler çok şart olmamakla beraber tetkiklerden de faydalanabilir alerjileri ayırt etmek için. Alerjilerden korunabilmek için öncelikle neye karşı hassasiyet olduğunu tespit etmek çok önemli. Bunlar genellikle bir şüphe üzerine tespit edilebilir. Bu bazen ailenin öyküsünden, bazen de yapılan testlerle bilinebilir. Testlerin bu konudaki güvenirlikleri hayli yüksek. %80-90'ların üzerinde güvenirlikleri var testlerimizin. Ama testlerde %100 güvenirlik tam elde edemeyebiliriz. O yüzden aileden alınan öykü ve çocuğun klinik durumu bizim için çok değerli. Çocuğun ne zaman, nerede, hangi zamanlarda, hangi ortamlarda, ne tür şikayetlerin ortaya çıktığı bize alerji hakkında çok iyi bir fikir verebilir. Alerjik durumu tespit ettikten sonra tabii ki şikayetlerin düzeltilebilmesi için neler yapılabilir? Aileyle birlikte bunların planlanması gerekir. Çünkü her çocuğun alerjeni farklı olabilir, her çocuğun alerjik şiddeti farklı olabilir, her çocukta kullanılması gereken ilaçlar ya da alınması gereken tedbirler farklı olabilir. Örneğin bir çocukta polen alerjisi varsa polenlerin özellikle yaygın olduğu öğle saatlerine kadar mümkün olduğunca polenlerden uzak kalmaları tercih edilir. Böyle dönemlerde maske kullanmaları, gözlük takmaları, çocuklardaki işte alerjik rinit semptomlarını, alerjik astım semptomlarının şikayetlerini azaltmakta yardımcı olur. Böylelikle çocuklar atak geçirmeyi de azaltmış oluruz. Çocuklarda aynı zamanda alerjik şikayetlerde dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi, çocuğumuzun alerjik olduğunu biliyorsak mevsiminden önce bazen ilaç kullanmaya başlamak çocuğun ağır hastalıklar geçirmesinin önüne geçebilir. Bu konuda ailelerin dikkatli olmasını kesinlikle tavsiye ederim. Çocuğumuzun alerjeninden uzak kalması için elimizden gelen çabayı sarf etmemiz gerekir.
8: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
3: Sayın seyirciler, bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Büşra Değerli Ajanda sona erdi.

0: reklam kazandırır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
5: Özel Modern Tıp Merkezi'nde göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Abdülkadir Göllü hasta kabulüne devam etmektedir. Göz tansiyonu, optik koherans tomografi çekimi ve görme ile ilgili sorunlar hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim?

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
6: Komşu mağazaları. Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com, Mersin.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde

0: kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler, çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması, bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325

0: 38 0324 325 33 38.
1: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
6: Özel Modern Tıp Merkezi'nde kurumumuzun estetik biriminde Aleksandrit lazer cihazıyla lazer işlemleri yapılmaktadır. Lazer işlemleri hakkında detaylı bilgi ve randevu için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısının tarihini kendinin belirleyeceğini açıklamıştı. Ancak CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yarın toplantıyı yapacağını duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilaca erişim konusunda açıklama yaptı. Işıkhan, geçen yıl 5 milyar lira destekle vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı. Meclis bu hafta bir dizi yeni düzenlemeyi ele alacak. Genel Kurul, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini görüşecek. Söz konusu teklifin içeriğinde alkollü içki üreten, ithal eden ya da pazarlayan markalara ilişkin yasakları içeren bir düzenleme de yer alıyor. CHP'li Buca Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski başkan Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 53 kişi gözaltına alındı. Türkiye ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde büyümesini sürdürdü. TÜİK'in açıkladığı gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre ekonomi yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre %2,5 büyüme kaydetti. İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bölgeye gerçekleştirilecek hava saldırılarında Hizbullah hedeflerinin vurulacağı öne sürüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezleri desteğe ihtiyaç duyan kadınlara hizmet sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yılbaşından bu yana 842 kişiye destek sağlandı. Tarsus'ta 1 Ocak 2025 tarihinde otomobilde 45 kilo 400 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin biri firari, ikisi tutuklu olan 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ülke genelinde baharın yağışlı geçmesi nedeniyle birçok ilde akarsulara giren çoğu kişi boğuldu. Mersin'de ise girdiği nehirde akıntıya kapılan 3 kişi vatandaşların halatlarla yardım etmesiyle kurtarıldı. Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti. Tarsus'ta bir kişi tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli ZÇ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ameliyata alınan babanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam kazandırır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Yatak baza baş.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.

0: Sipariş telefonu 0542 144 46 02 542 144 46 02.
1: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Çocuk tişört 89 TL.
2: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
3: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

0: Furkan Şamiloğlu'nun sunumuyla İçer Gündem.
1: Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular neler? Onları sizlere aktaracağız. Tabii ülkemizin şu anda ana gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanılanlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararı sonrasında genel başkanlığa Kemal Kılıçdaroğlu geldi ve Özgür Özel de şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı görevinde bulunuyor. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay olacak mı, olmayacak mı, kurultaya kim götürecek partiyi, nasıl gidilecek kurultaya, süresi ne kadar olacak, bununla ilgili yani kurultaya 45 gün içerisinde gidilecek mi, Temmuz ayı içerisinde muhakkak kurultay olacak mı, ya da kurultayı yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu ayak diriyor ve en az bir yıl sonra mı kurultay olacak? Buna yönelik soru işaretleri hala devam ediyor. Bu konuyla ilgili olarak Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken şu bilgileri verdi.
2: İşte 550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır tabii ama olabilecek en yüksek imza sayısı ile birlikte biz bu kurultayla ilgili ama çok da gecikmeden bir an önce de başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'ye sandığı getirmiş olan partinin kendi içinde bir sandık sonucu olmaksızın yönetilmesi doğru değil. Partimizi çok yaralıyor, ülkeyi çok yaralıyor. Sokaktaki yoğun tepkinin, öfkeye varan tepkinin bir olumsuzluğa evrilmesi, siyasete, siyaset kurumuna karşı bir olumsuzluğa evrilmesinden korkarız. Onun için çağrıları bir kez daha tekrarlıyoruz. Birincisi, hiçbir seçilmişim ve hiçbir üyemizin partiden istifa etmesini doğru bulmayız. Ayrıca şunu söyleyeyim, hafta sonu yapılacak yerel seçimler var, pazar günü. Bu yerel seçimlerde 3 beldeye cuma günü başlayarak cuma günü öğlen, akşam ve cumartesi öğlen olmak üzere oralara gidip Gümüşhane'de, Tokat'ta ve Ürgüp'te belde belediyelerimizin seçimleriyle ilgili partilerimize oy vermeye teşvik edeceğim. Butlandan sonra parti bir başarı elde etmiş gibi görünür korkusuyla sandığı protesto etmek, gitmemek gibi hiç beklemediğimiz, hiç istemediğimiz bir refleks yükseliyor orada. Oraya gidip herkesi sandığa sahip çıkmaya ve partisi için oy kullanmaya davet edeceğiz. Buradan da söylüyorum, pazar günü yapılacak olan seçimler

0: Nerede? Bu süreçte ne hissetmiş olurlarsa olsunlar, hem tüm Cumhuriyet Halk Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi ile dayanışma göstermek isteyen herkesi beldelerinde yapılacak seçimlerde sandık başına gitmeye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy kullanmaya davet ediyoruz. Pazar günkü seçimde iki eli kanda olanı sandığa gidip oy kullanmaya davet ediyoruz.
1: Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki diğer tartışma da yarın Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Grup toplantısına başkanlığı Özgür Özel yapacak mı, yapamayacak mı? Buna yönelik tartışma sürüyor. Şimdi tabii bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin paylaşmış olduğu programda Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısı yer almadı. Bunu öğrenen Özgür Özel ve ekibi de hemen müracaat ettiler grup toplantısının gerçekleştirilmesi için. Şimdi tabii şöyle bir risk var Özgür Özel ve ekibinin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantı salonunu kullanmasına izin verilmeyebilir şeklinde bir durum var, bir iddia var. Grup toplantı salonunun Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin isteği üzerine kilitlenebileceği iddiası var. İşte bu durum karşısında iddia ediliyor ki Özgür Özel CHP grubunu toplayacak meclis bahçesinde. Bu yönde de bir bilgi var. Şimdi tabii grup toplantısı olacak mı, olmayacak mı? Buna yönelik olarak da yine basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken Özgür Özel şu bilgileri verdi.
0: Benim genel başkan unvanımı kaldırdılar sitelerinden. Çünkü genel merkeze buraya o kararı yollamıştı. Ve grup başkanı unvanımı da bu siteye işlediler tekrar. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışındaki yani bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk da yok. Olmaz da zaten. Bir de Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada. Milletvekilleri ve grup kendiliğinden meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. Her zaman yapabilir. Ondan sonra öbür 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak. Bundan önce defalarca grup başkanının veya grup yönetim kurulunun çağrısıyla ya da çağrı beklemeksizin rutin toplantılarla bu işler hep yapılmıştır. Ayrıca esasen işin yapısı ve ruhu gereğince bir mecliste grupta dokunulmazlık kapsamında değerlendirilen konuşmalardır bunlar ve bu milletvekillerine özgü konuşmalardır. Normalde grup başkanı gruptaki konuşmayı yapar. Genel başkanın grup başkanı olmadığı durumda genel başkan grup toplantısını onurlandırırsa grup başkanı tarafından kürsüye davet edilir. Kürsü kendisine teklif edilir. Ama geçmişte de zaman zaman örneğin partinin başına milletvekili olmayan birisi genel başkan olmuştur. Ve grup başkanlığı seçiminde bazen SHP'de olmuştur. Kurultayda yarışan iki kişiden birisi genel başkan seçilmiştir. Ama grupta diğeri grup başkanı seçilmiştir. Parlamento bunların hepsinin deneyimlenmiş olduğu bir yerdir. Parlamento tarihi bilinmeden, geçmiş yaşanmışlıklar bilinmeden ve bu konudaki parlamentonun daha önce aldığı kararlar bilinmeden bu kararlar hep seçilmiş grup başkanının lehine olmuştur. Bu tip yaklaşımlar maalesef bu birikimlerden yoksun bir heyetin şu anda bundan Kemal Bey'i kastetmiyorum. Genel merkezde bulunuyor olması, meclis tecrübelerinin hiç olmaması, olanların da meclise devamlılık problemlerinin olmasından dolayı hiç meclis bilmeyenlerin yaptığı açıklamalar, siz o yönden hani bunu mesleğiniz, göreviniz gereği tekrarladınız. Hani soruyu küçümsediğimden değil ama kaynak yeterli donanıma sahip değil.
1: Şimdi efendim bir son dakika gelişmesi var CHP ile ilgili, kurultayla ilgili, onu da aktaralım. Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi delegelerine yapmış olduğu olağanüstü kurultay çağrısının ardından kurultayın toplanması için gerekli olan yeterli imza sayısı bugün saat 16 itibariyle tamamlandı. Bu açıklandı basına, ancak Kılıçdaroğlu ve ekibinden delegelerin üzerinde

hukuki engeller olduğu belirtilerek kurultayın hemen olamayacağı savunuluyor. Şimdi bu yöndeki tartışma da sürüyor siyasi çevrede ve hukuk çevresinde değerli seyirciler. Bugün saat 16 itibariyle kurultayın toplanmasının Özgür Özel'in çağrısıyla delegelerin imza atması ve

0: de imza veren, kurultay toplansın diye imza veren delegelerin bazılarının üzerinde hukuki engeller var. O nedenle de kurultay yapılamaz şeklinde de yani yapılamaz derken Özgür Özel'in istediği süre zarfı içerisinde yapılamaz. Özgür Özel ve ekibinin hedeflediği süre içerisinde yapılamaz diyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Şimdi hem CHP'de hem siyasi çevrede hem de hukuk çevresinde şu dakikalarda böyle bir tartışma devam ediyor değerli seyirciler. Devam edelim efendim, diğer gelişmelere geçelim. Tabii bugün Mersin'de Toroslar Belediye Meclisi toplantı. Toroslar Belediye Meclisi'nin açılışında Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, geride bıraktığımız hafta içerisinde bayram öncesinde Toroslar Belediyesi'nin düzenlediği Osman Şahin Öykü Yarışması hakkında bilgiler verdi.
1: Toroslar Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıyı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız yönetti.
2: Şimdi gündemimize geçebiliriz ama geçmeden önce hepinizin de masasına sanırım arkadaşlarım Murat'ta Osman Şahin diye bir hemşerimiz var bizim, biliyorsunuz. Aslanköylü aslen kendisi. Bu hemşerimiz ülkemizin önemli yazarlarından, belgesel romancılarından ve romancılarından bir tanesi. Öykü yazarı. Toroslar'da yaşayan bir kısım hemşerimiz. Osman Şahin'in isminin bu kentte duyurulması, daha fazla bilinmesi adına ve Toroslar'daki bu kültür sanat çalışmalarında onun da izinin olması adına Osman Şahin adına bir öykü ödülünün yapılması, düzenlenmesini önermişlerdi. Geçen yıl bunu konuştuk ve karara bağladık. Hemşerimiz adına bir öykü ödülü yarışması hazırlayalım istedik. Bu sene Mayıs ayı başında bu ödülümüz sonuçlandı. Türkiye'de bu çapta düzenlenmiş yarışmaların hiçbirine katılmayacak kadar çok 503 tane Türkiye'nin ve dünyanın muhtelif yerlerinden insanlar, yazarlar bu yarışmaya ödüllerini gönderdiler. Kentimizde yine saygın yazarlardan oluşan bir jüri zaten daha önceden teşkil edilmişti. Bu jüri uzunca bir süre bu öyküler üzerinde çalıştı ve ilk 3'e giren yazarımızı tespit etti. Mansiyon ödülü almaya kadar yazarlarımızı tespit etti ve bu yazarlarımızın öykülerini de Osman Şahin Öykü Ödülleri kitabı şeklinde yayınladı. Yani Toroslar Belediyesi'nin artık bir kitaplığı oluşmaya başladı. Biz hem bu öykü ödülünü bundan sonra devam ettireceğiz hem de yine kentimizde bu çapta yazarlarımız var ise onların kitaplarını, kitap taslaklarını daha doğrusu kitaplaştırmaya devam edeceğiz. Toroslar'da dediğim gibi yeni bir dönemin başladığını baştan beri hep söyleyip duruyor zaten. Bunlardan bir tanesi de bu kültüre, sanata, edebiyata verdiğimiz önem. Ben bir kez daha buradan kıymetli yazarımız, kendisi gelemedi çünkü rahatsızlığından dolayı İstanbul'da tedavi görmeye devam ediyor çocuklarının yanında. Osman Şahin'i de buradan bir kez daha selamlamış olayım. Kendisine de acil şifalar diliyorum. Umarım sağlığına yeniden kavuşacak ve o da mutlaka belediyemizi bu çerçevede ziyaret edecektir.
0: Efendim, bayram arifesinde ve bayram süreci içerisinde de Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri devam etti. İşte bu çerçevede Karabucak Ormanları'nda arılı kovan bal üreticilerine, arı yetiştiricilerine verilmekle birlikte çiftçilere de sulama borusu ve ekipman desteği verildi.
3: Mersin Büyükşehir Belediyesi Altın Kovan Projesi kapsamında arı yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor. Proje kapsamında üreticilere arılı kovan, arı besini ve ekipman desteği verildi. Tarsus Karabucak Ormanı'nda düzenlenen programda ayrıca sulama borusuyla tarımsal makine ekipman desteği de üreticilere teslim edildi.
4: Nerede destek isterseniz yapmamız gereken ne varsa yapacağız.
5: Sizlerle beraber ortak hareket etme aslında bizi başarıya sürüklüyor. Eş sağlık işte kovan verileceğiz. Siz de bize bunu sağladıktan sonra verimli bir sezon olur. Sizin
4: için. Sağ olun.
3: Arı yetiştiricileri ise verilen desteklerden memnun olduklarını ifade ederek projenin üretime teşvik sağladığını söyledi.
4: Şimdi bu alanlara katını veriyoruz arkadaşlar.
6: Çok güzel destekleri, devamını diliyorum. 20 yıldır yapıyorum ben bu işte. Ta hiç kimse böyle bir destek vermedi.
7: Kadın girişimcilerin daha çok artmasına sebebiyet veriyor. Bir şekilde bizi de evde oturmaya değil daha çok çalışmaya yönlendiriyor, teşvik ediyor.
8: Kendimizi geliştirme açısından, üretimin sürdürülebilirliği açısından çok iyi bir proje. Başkanımız Vahap Secer

0: Gerçekten teşekkür ediyoruz. Yanımızda durduğu için, elimizden tuttuğu için. 30 tane 5 litre aralı kovan veriliyor. Kassasıyla beraber, kovanıyla beraber. Polen tuzaklı. Ya bu zaten üreticilerin bu işe meyletmesi için çok yeterli. Hatta fazlasıyla yeterli bir destek.
1: Efendim Mersin'de Mersin Valiliği'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin ve diğer ilgili kurumların almış olduğu tedbirlerle hepimizin içini burkacak olumsuzluklar yaşanmadı. Yaşanan ufak tefek olumsuzluklar da hayatın akışı içerisinde olan olumsuzluklardı. Ve Mersin huzur, güven ortamında bayramı yaşadı. Tabii bayram tatilinin uzun olması tatilcileri de Mersin'e yönlendirdi. Mersin sahillerindeki turistik tesisler neredeyse %100 doluluk oranına ulaştı.
2: Mersin'de 9 günlük bayram tatiliyle birlikte sahiller dolup taştı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden kentte vatandaşlar deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
3: Şimdi al bakalım.
2: Özellikle UNESCO Dünya Mirası geçici listesindeki Kız Kalesi'nde yoğunluk dikkat çekti. Havaların ısınması ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte tatilciler sahillere akın etti.
4: Ramses, birinci Ramses.
5: Çok iyi.
4: Arkadaşlarımla beraber buraya bayram tatiline geldik. Mısır piramitlerini yaptık. Birinci Ramses aslan heykeli, onu yaptık. Kendimizi öyle kumarladık.
2: Kimi denize girip serinledi, kimi tekne turlarına katıldı. Çocuklarsa sahilde bayramın keyfini doyasıya yaşadı.
6: Mersin'e geldik, bir haftalığına tatile geldik. Tatil çok güzel, buralar çok güzel.
7: Biz işte kanoyla çıktık, şişme kanoları güzel oluyor. Kalabalık bayağı var ama güzel ya. Mersin güzel, bu sene bayağı da yağış aldı.

0: Efendim bugün siyasi çevrelerde yine bir operasyon vardı. İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Buca Belediyesi'nin CHP'li mevcut başkanıyla bir önceki dönem başkanı dahil 53 kişi gözaltına alındı.
1: İzmir merkezli 6 ilde Buca Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'la eski Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda belediye yöneticileri, çalışanlar, müteahhitler ve firma sahipleri hakkında işlem başlatıldı. Soruşturmada rüşvet, imar usulsüzlüğü, kamu kaynaklarının kişisel amaçla kullanılması ve bankamatik personel iddiaları yer alıyor. Polis ekiplerinin belediye binası ve şüphelilere ait adreslerde arama çalışmaları sürerken gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Diyarbakır'da daha önceden aralarında husumet bulunan iki aileden birisi diğer ailenin fertleri araçla seyir halindeyken pusu kurdu. Kurşun yağdırdı. Bir kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı.
1: Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili baba, iki oğlu ve damadın da aralarında bulunduğu dört şüpheli gözaltına alındı. Olay Çukurdere mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tarlasından eşiyle birlikte dönen Hüseyin Şenol'un kullandığı hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sürücü olay yerinde yaşamını yitirirken eşi S.Ş. ağır yaralandı. Saldırı sonrası araç yol kenarına devrilirken jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin, Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001, santairas.com. Mersin. Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
1: Olay Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti mahallesinde yaşandı. Giriş katta bulunan bir evin mutfak bölümünde tüpteki gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada yabancı uyruklu Hamza El Aziz isimli şahıs yaralandı. Yıkılan duvarın parçaları

0: Ark halindeki iki araca zarar verdi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
1: Mersin'in Erdemli ilçesinde Kurban Bayramı'nda ormanlık alana pikniğe giden vatandaşlar mantar topladılar. Evlerine döndüler ve iki aileden tam 7 kişi o mantarları yedi ve 7'si de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 5'i Mersin'e sevk edildi.
0: Mersin'in Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Harfilli mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı. Toplanan mantarları Kayacı mahallesindeki evde 7 kişi yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Yaz geldi, havalar ısındı. Önümüzdeki süreçte yine de daha da fazla ısınacak havalar. Tabii her yıl aşırı sıcaklar nedeniyle, aşırı sıcak olmasa bile artık öyle bir kürtül oluşmuş ki Çukurova'da, Tarsus'ta, Mersin'de çocuklar, gençler kanallara giriyorlar serinlemek için, yüzmek için. Ve birçok can hayatını kaybediyor. Bir bölümünün de cansız bedenleri dahi bulunamıyor. Emniyet birimleri başta olmak üzere jandarma da dahil ekipler bilgilendirme çalışmaları yapıyorlar. Kanalların etrafında çocukların, gençlerin yoğun olarak yüzdükleri, suya girdikleri bölgelerde tek tek kapıları çalarak özellikle Adana'da toplum destekli polisler aileleri, anne babaları, büyükleri bilinçlendiriyorlar, çocukları bilinçlendiriyorlar. Çocukları topluyorlar kanalların etrafından, sudan çıkartıp yüzme havuzuna götürüyorlar. Ama yine de bir türlü önlem alamıyorlar, tamamen engelleyemiyorlar. Hatta gençlerin, çocukların suya girmesinin, suya giren kanalda yüzen genç ve çocuk sayısını azaltamıyorlar bile. Öyle tuhaf bir kültür oluşmuş durumda. Şimdi tabii bayram süresi içerisinde de yine Berdan Nehri'ne, kanallara giren çocuklar, gençler oldu. Üzücü vakalar da yaşandı.
0: Yurt genelinde baharın yağışlı geçmesiyle birlikte akarsu ve nehirlerde su debisi yükselirken serinlemek için suya giren vatandaşlar tehlike yaşıyor. Son haftalarda farklı illerde çok sayıda kişi akıntıya kapılarak hayatını kaybederken bazı olaylardaysa son anda kurtarma çalışmaları gerçekleştirildi. Yetkililer özellikle yağışlar sonrası debisi artan akarsulara girilmemesi konusunda uyarıda bulunarak suya girmenin ciddi can kayıplarına yol açabileceğini hatırlattı.
1: Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasındaki gerginlik devam ediyor. Barış ateşkes görüşmeleri de devam ediyor. Çok önemli bir gelişme var bu konuyla ilgili. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim açıkladı. Tasnim'e konuşan kaynaklar Lübnan'daki

0: saldırılar nedeniyle İran müzakere ekibinin Amerika Birleşik Devletleri ile mesaj alışverişini durdurduğunu açıkladı. İran medyası ayrıca İran'ın İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını durdurma koşuluyla yerine koşulu, yani İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırıları duruncaya kadar başka bir görüşme olmayacak dedi İran'ın resmi ajansları. İranlı yetkililerin bu açıklamalarını tüm dünyaya duyurdular. Yani barış masasından kalkıldı, masa dağıldı. İsrail de Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor.
1: Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in ülkenin güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Deir Zahrani kasabasına düzenlediği saldırıda 3'ü kadın 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 5'i çocuk 6'sı kadın olmak üzere 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık saldırıyı katliam olarak nitelendirdi. Öte yandan 2 Mart'tan bu yana süren saldırılarda ülkede can kaybının en az 3.412'ye, yaralı sayısının ise 10.269'a yükseldiği bildirildi. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü ifade edildi.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu açıkladı, saldırılarımız devam edecek demişti dün akşam yaptığı açıklamada. Tabii bunun üzerine bugün sabah erken saatlerden itibaren Lübnan'dan, özellikle de Beyrut merkez ve çevresinden göç başladı. Göçün büyük bir bölümü de Suriye'ye doğru yönelmiş durumda. Ama gelen bilgiler, bazı Lübnanlıların da özel tekneler ve yatlarla Rum kesimine, Kıbrıs'ın Rum kesimine gittiklerini açıklıyor. Endonezya'ya uzanalım. Endonezya'nın bir bölgesinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba patladı.
1: Endonezya'nın Papua bölgesindeki bir balıkçı köyünde 2. Dünya Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen mühimmatın patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı, 3 kişi kayıp olarak bildirildi. Endonezya'nın Batı Java eyaletinde geçtiğimiz yıl Endonezya ordusunun imha edilmek üzere ayrılan mühimmatları bir çukurda patlatarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı sırada patlama meydana gelmiş ve 9'u sivil olmak üzere 13 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Sosyal medyada gözümüze takılanlar neler? Bakalım, sonra birlikteyiz. Rusya'da 5 yaşındaki bir çocuğu kaçırmaya çalışan 44 yaşındaki şüpheli bir gencin müdahalesiyle engellendi. Spartak Moskova'nın kazandığı Rusya Kupası kutlamalar sırasında ikiye bölündü. Müthiş bir frikik golü atan futbolcu attığı taklalarla tribünleri mest etti. Eğlence sırasında istenmeyen olay yaşandı.

0: Norveç'te yaşayan bir gencin trafikte çektiği video gündem oldu.
1: Burada trafik var. Karşıdan gelen var, duran var. Oradan da gelen var, karşıdan gelen var. Bak burada bekliyoruz, tamam mı? Çembere girdin ya. Bak istediğin kadar dönebilirsin burada. Herkes yol veriyor. Bak orada yol verecek. Şimdi bak orada yol verecek. O da yol verecek. Gördün mü? Şimdi buna çıkıştım ya. Herkes bekledi.
0: Kayalıklardan göle atlamak isteyen gencin tuttuğu ip koptu.

0: su satan çocukla motosiklet sürücüsü arasındaki diyalog görenleri tebessüm ettirdi.
1: Kutlamışsın abi, sen benim Türk bayrağımı taşıdın, benden kal sen.
2: Gel buraya, buraya gel.
0: Mağaza çalışanının dikkati hırsızlık girişimini engelledi.

0: Kaskını yanlış takan adam görenleri güldürdü.
1: Wrong side lan. Behind come in front.
2: LTA nampak.
3: LTA kena.
1: Change. Ada side.
0: Efendim, Mersin'in bazı sahil kesimlerinde karetta ve yeşil deniz kaplumbağaları yuvaladılar. İşte o nedenle o sahiller koruma altına alınıyor her yıl. Bu yılda yine koruma altına alındılar ve Mersin'in bazı ilçelerinde, bazı sahillerde giriş yasağı getirildi. Gece saat 20 ile sabah 8 arasında o sahillere girilemeyecek.
4: Sahillerde gece yasağı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında Anamur'un yanı sıra Göksu Deltası, Alata, Davultepe ve Kazanlı sahilleri de koruma altına alındı. Mayıs ayından Eylül ayı sonuna kadar sürecek uygulamayla söz konusu sahillere her gün saat 20 ile 8 arasında girişlere izin verilmeyecek. Gündüz saatlerinde vatandaşların kullanımına açık olan sahiller gece boyunca deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetleri için korunacak. Yetkililer sahil şeridinde araç kullanılması, çadır kurulması, kamp yapılması, ateş yakılması ve mangal yapılmasının da yasak olduğunu hatırlatarak vatandaşların uyarı tabelalarına dikkat etmelerini istedi.
0: Efendim, Sefiller eseri Victor Hugo'nun, Fransız edebiyatçının ki dünya tarihinin de en önemli edebiyatçılarından biri. Victor Hugo'nun yazmış olduğu Sefiller romanını bizim neslimizde dahil olmak üzere eski nesillerden belki herkes okumuştur. Victor Hugo'nun Sefiller adlı romanının eski Türkçe, Osmanlı'da kullanılan harfler ve Osmanlı'da kullanılan saray Türkçesiyle yazılmış bir nüshası Erzurum'da bir sahafta bulundu ve kitap nadir eser olarak değerli.
4: Erzurum'da bir sahafta Sefiller romanının Osmanlıca baskısı bulundu. Victor Hugo tarafından yazılan eserin Avanzade Mehmet Süleyman tarafından Osmanlı Türkçesine çevrildiği belirtildi.
5: O direkt Fransızcadan çevirirken demek ki orayı çevirememiş.
4: Nadir eser yıllardır bir sahafta korunuyordu. Uzmanlar kitabın Osmanlı'nın Batı edebiyatıyla kurduğu kültürel bağın önemli bir örneği olduğunu ifade etti.
6: Orada bir adam diye bir ifademiz var. Şurada birinci kitap diye başlıyor Sefiller kitabının. Tabii zaman içerisinde tahrip olduğu için elimizde bu şekilde duruyor.
7: Bu kitap Victor Hugo'nun Sefiller kitabı ama özelliği şöyle. Osmanlıca yazılmış bir eser. Avanzade Mehmet Süleyman tarafından 2. Meşrutiyet döneminde yazılmış nadir bir eser. Ve biz bu eseri Erzurum'da, Erzurum'la ilgili arşiv çalışmaları yaparken bu sahafımızda keşfettik. Bu kitap nadir kitap dedik. Çünkü 2. Meşrutiyet döneminde belli sayılarda basılmış ve o dönemki Osmanlı sınırlarında, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde belli kişilerde ve belli yerlerde var. İşte o belli yerlerden biri de Erzurum'u.

0: olduğunu keşfetmiş olduk. Bunu nasıl yaptık tabii? Biz Erzurum üzerine çalışmalar yaptığımız için Erzurum'daki bu sahafa geldik. Sahafta raflarda kitaplara bakarken sahaf elimizde böyle Victor Hugo'nun Sefiller adlı Osmanlıca yazılı bir kitabı var deyince heyecanlandık. Peşine düştük ve sonuçta böyle bir kitabın Erzurum'da olduğunu kayıt altına almak istedik.
1: Şimdi 2000'li yılların başlarında Ali abim, yani abim İstanbul'da sahafları gezerken Haydar Aliyev'in özel kaleminin kitaplığına rastlıyor. Yani Haydar Aliyev'in özel kalemi kitaplığını satıyormuş. Ve bunu fırsat bilerek bütün kitaplığını satın almış. Onun içerisinden çıkan bir eser.
2: Ama kitap yani kitap bütünlüğü var. Okunabilir. Osmanlıca ilgisi olanlar kitabı değerlendirebilir. Normalde satmayı düşünmüyorum. Çünkü kitap benim için çok değerli. Türkiye geneli ben birkaç sahafla da böyle gidip ziyaret ediyorum. Bu tarz bir eser Türkiye genelinde olduğunu düşünmüyorum.

0: Mersinli yüzücüler, genç sporcular katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda 45 madalya kazandı.
1: 19-23 Mayıs 2026 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Mersin Yüzme Olimpik Kadro, Tohum ve SEM sporcularımız önemli başarılara imza attı. 11 altın, 14 gümüş, 20 bronz, toplamda 45 madalya kazanan 11 sporcumuz ayrıca bir Türkiye rekoru kırarak ilimizi gururlandırdı. Sarper Taze 5 altın, 2 gümüş, 1 bronz kazandı. Ayrıca bir Türkiye rekoru kırdı.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde yıllardır eski bir şekilde kullanılan, bazı bölümleri kullanılamayan spor salonu Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından onarıldı ve yeniden hizmete açıldı.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle gençlerin ve vatandaşların hizmetine sunulacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen Çukurova basketbol sahası ve bina tadilat bakım onarım işi kapsamında sürdürülen çalışmalarla Tarsus yepyeni bir spor tesisine kavuştu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan inşaat mühendisi Damla Aygül yenilenen tesis hakkında bilgi verdi.
2: Çukurova basketbol sahası ve bina tadilat bakım onarım işi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonunda önemli bir yenileme çalışmasının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni adıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi Ali Samsa Karan Mehmet Kapalı Spor Salonu yaklaşık 1176 metrekarelik yapı alanını kapsamaktadır. Tesiste 766 metrekarelik kapalı basketbol sahası, jimnastik salonu, kadın ve erkek soyunma alanları, engelli WC, toplantı salonu, teknik odalar, müdür odası ve mutfak gibi birçok bölüm yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirilmiştir. Tesisimiz Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer almakta olup, Mersin Büyükşehir Belediye'miz tarafından halkın spor alanı olarak kullanıma amacıyla kiralanmıştır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin, çocukların, vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve modern spor alanlarında hizmet almasını sağlamak ve Tarsus'a uzun yıllar hizmet edecek nitelikli bir spor tesisi kazandırmaktır.
3: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
0: Güzel bir akşam diliyorum, mutlu bir gün diliyorum. Yarın tekrar birlikte olacağız. Bizde kalın, hoşça kalın.
4: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer gündemi sona erdi.
5: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın danışma merkezleri, kadınlara ihtiyaç duydukları birçok alanda destek sunmayı sürdürüyor. 2026 yılının başından bu yana toplam 842 kişinin yararlandığı merkezlerde şiddetin tüm

0: türlerine karşı bilgilendirme ve psikolojik destek hizmeti verilirken, sığınma evi ve ilgili kurumlara yönlendirme desteği, bireysel ve çift terapi hizmeti, çocuk görüşmeleri ve farkındalık atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı boyunca kent genelinde kapsamlı temizlik ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirdi. Mobil kesim üniteleri ve mezbahaların çevresinde arazözler aracılığıyla yıkama işlemleri gerçekleştirilirken, süpürge araçlarıyla da detaylı çevre temizliği yapıldı. Ekipler çöp konteynerları ve rögarlarda temizlik ile ilaçlama çalışmaları da yaptı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 28. İnanç, Barış ve Kardeşlik Buluşması bu yılda farklı inançlardan vatandaşları aynı duygularda buluşturdu. Mersin'in yüzyıllardır süregelen hoşgörü kültürünü ve birlikte yaşam anlayışını yansıtan etkinlikte birlik, dayanışma ve kardeşlik mesajları öne çıktı. Sahil bandının birçok noktasında hizmet veren ve Akdeniz'in eşsiz manzarasını vatandaşlarla buluşturan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait kafeler bayram süresince dolup taştı. Lezzetli menüleri ve uygun fiyatlarıyla her kesimden vatandaşın beğenisini kazanan kafeler bayramın en çok tercih edilen buluşma noktalarından biri oldu. Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerin gözde adreslerinden biri de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Tarsus Doğa Parkı oldu. Bayram boyunca doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen 28 bin vatandaş, farklı türden yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan parkta unutulmaz anlar yaşarken, çocuklar da birbirinden özel canlıları yakından görmenin heyecanını yaşadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis, basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle kısa süre sonra hizmete sunulacak. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
10: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.

0: Grup kuruluşudur.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Efendim iyi akşamlar, konuşalım da birlikteyiz. Kurban Bayramı sonrasında tekrar Kurban Bayramınızı tebrik edelim. Bayram sonrasındaki ilk programımızda birlikteyiz. Konuklarım Prof. Dr.

0: verdik size.
1: Evet, abidin teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Abidin de program sonrasında dedi ki epey bir zamandır CHP'yi konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Önümüzdeki programda AK Parti'yi, MHP'yi konuşalım demiştik değil mi?
1: Evet.
0: Abidin hatırlarsan, ama CHP'de de konuşulmayacak gibi değil ki yani abine.
1: Gündem bitmiyor.
0: Yeni yeni şeyler yaşamıyor.
1: Sürekli.
0: Şimdi ben aslında siyasete geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum ben. Şimdi şöyle 30 Mayıs'ta Kanye West isimli bir rapçi geldi İstanbul'a. İstanbul'da bir konser verdi. 118 bin kişi konserini stadyumda izledi. Ve çok yüklü bir parayı aldı gitti.
1: Evet.
0: Ve bizden de bazı şarkıcılar, bazı sanatçılar bu durumu eleştirdiler. Kanye West'in konserinin o düzenini, yani Türkiye'ye gelmesini eleştirmediler de, bu kadar çok insanın ona ilgi göstermesi, konserde insanların memnun edebilecek bir performansın olmamasını ve yüksek fiyatları. En ucuz bilet sanırım bir 30 bin seviyesindeymiş. Sonrasında da 31 Mayıs'ta da Travis Scott isimli başka biri geldi. Ki sonradan ortaya çıktı ki sahneye çıkan aslında Travis Scott değilmiş. Çünkü o hani bu PSG ile Arsenal maçını meğerse izliyormuş. Onun bir arkadaşı ya da dublörü ya da bir dansçısı gelmiş Türkiye'ye ve en fazla 20 dakika sahnede kalmış ki sahnede hiçbir zaman gözlüğünü çıkarmamış, yüzündeki maskeyi de çıkarmamış. En ucuz bilette 30 bin lira. O da yine bir Türk şarkıcının söylediğine göre 30 bin milyon mu diyeyim TL'yi almış gitmiş sahnede.
1: 30 bin lira değildir herhalde.
0: Değil, 30 bin lira değildir. Yani 30 bin... trilyon diyelim.
1: Yok,
0: eski
1: yok,
0: para.
1: Bilet fiyatı 30 bin lira değildir yani.
0: 30 bin.
1: Çok ucuz abi, hiçbir şey 30 bin.
0: Yani,
1: bile bazı konserler yapılıyor mesela, işte loca moca falan diye satıyor, evet. 25-30 bin
0: yani, satıyorlar en yani. En ucuzu 30 bin abicim. Yani bunu...
1: Avro olmasın bu 30 bin abi, çünkü yurt dışından gelmişler genelde
0: 30
1: konser.
0: Bin Türk lirasına denk gelen rakam ben okudum. Hmm. Yani 30 bindir.
1: 30 bin evet.
0: Ya, o da en şimdi, sıradan olan bilettir belki tribünde ama daha yani, yakın yerlerde.
1: Evet, oradaki seyircilerin önemli bir kısmı yabancı ülkelerden geliyorlar. Yani bu konser için İstanbul'a gelen bir
0: gelen de var.
1: Seyirci kitlesi vardı yani. Çünkü bu kişinin bu konser vermesi bir şu Avrupa ülkesinde yasaklanmış.
0: İstanbul tercih edilmiş.
1: Antisemitik söylemleri olduğu, ırkçı söylemleri olduğu gerekçesiyle birçok ülkede konserler yasaklandığı için İstanbul'da konsere izin almış ve demek ki fanları, hayranları çok ki adam mesela Fransa'dan atlamış İstanbul'da. Hem İstanbul'u gezmiş, hem
0: İstanbul'a da dinlemiş. Bu her iki konserde İstanbul'a 50 milyon avroluk bir girdi sağlamış.
1: Evet. Bizim sanatçılarımız mesela girdiği sağlamıyorlar. Evet. Sanatçılarımız girdiği yiyorlar genelde. Ama elin adamı bak, bir sürü dinleyicisi de beraber geliyor.
0: Yani şimdi bu 118 bin kişinin...
1: hepsi Türk vatandaşı değil.
0: Değil ama...
1: Avrupalılar yani, da içlerinde var.
0: Belki...
1: Turistler var yani.
0: Belki 20 bini falan, belki hadi diyelim 30 bini yurt dışından gelmiştir.
1: Daha fazla olabilir. Çünkü büyük bir organizasyon. Yani Avrupa ülkelerinde yasaklandığı için İstanbul tercih edilmiş. İstanbul'da da yasak kararı çıkmayınca o ülkelerdeki bilet organizasyonlarını buraya kaydırmışlar. Türkiye'de biliyorsun hani vizemizi uygulayan bir ülke değil. Herhangi bir Avrupalı evet. vatandaş, Avrupa vatandaşı çok rahatlıkla ülkemize gelebiliyor. Ha kötü mü olmuş? Bence iyi olmuş. Tabii bunu şeyden bağımsız söylüyorum. Bu sanatçıyla ilgili eleştirilerden, tepkilerden bağımsız olarak söylüyorum. Ben ayrıntılarını da çok bilmiyorum. Hı-hı. Bilmediğim için adamla ilgili bir şey söylemeyeyim ama değişik bir turizm sektörü. Evet, değişik bir turizm sektörü. Yani bu alanda bir talep var ise demek ki Türkiye başka sanatçılarda böyle köprü ülkesi olması hasebiyle gençler gelip 2-3 gün İstanbul'da gezerler, harcama yaparlar. İstanbul'da vakit geçirirler, konserlerini dinlerler, giderler.
0: Evet.
1: Ben o yönüyle bakıyorum ama tabii dediğim gibi o eleştirdikleri yön, yani Avrupa ülkelerinde niye yasaklandı, kim yasakladı, kim hedef gösterdi, gerçekten ırkçı mı, gerçekten antisemitik söylemleri falan var mı onu bilmiyorum.

0: Bunu
1: yani buna yemeyeceğim. İşte yani bu kadar bilet fiyatlarının bu kadar yükseğe satılması, Türklerin bile buna ilgi göstermesi.
0: Evet.
1: Bu çok eleştirilen.
0: Giden millet aç derlerdi. Yani öyle bağırıyor ama.
1: 50 bin, 30 bin bu, bir bilet için yani.
0: Şimdi onu bayram tatilinde şeyde de söylediler şimdi. Mesela Fethiye'nin girişinde
1: evet.
0: Araç kuyruğu olmuş. Diyorlar ki hani insanlar açtı diyorlar ya. Ya şimdi orada drone ile geçerken aracı sayacak kadar araç var mesela.
1: Evet.
0: Hani biz hiçbir ülkede, hiçbir dönemde açlık şöyle olmamıştır yani. Diyelim ki 80 milyon var. 80 milyon aç.
1: Öyle bir şey yok.
0: Öyle bir şey yok. Açlar vardır. Onun üstü vardır. Onun üstü vardır. Onun üstü vardır. Bu en alttaki tabaka genişlerse sıkıntı vardır. Bizim dikkat çektiğimiz nokta yoksa tabii ki çok ultra zenginler yok mu Türkiye'de? Var. Ultranın altı var. Zengin var. Zenginin altı var. Orta var. Ortanın altı var. Bunları kimse reddetmiyor.
1: Evet, evet.
0: Ama bizde öyle bir maalesef öyle bir alışkanlık oldu. Ya işte bak her yer tatilcilerle dolu. Dolu. Bir de gidemeyen de var yani. Gidemeyeni evet. Asıl konuşman gerekir. O konser meselesi de biraz öyle diye düşünüyorum. Yani 120 bin hadi hepsi Türk vatandaşı olsa bile 30 bin lira ya da 40 bin lira 50 bin lira her neyse bir konsere bütçe ayırabilecek bir nüfus yok mu Türkiye'de?
1: Var.
0: Var. Daha fazlası vardır yani.
1: Evet evet. Bir de şey bunların bu bilet fiyatları çok insan tarafından rağbet görmesi çok fazla kişinin izlemesi şunu da beraberinde getirdi. Yani şöyle bir tartışma vardı. Biz neden Tarkan haricinde böyle bir
0: star
1: starı, böyle bir ünlü kişiyi çıkaramıyoruz. Bir. İkincisi bir de bunlar yapmıyorlarmış ama tartışma sosyal medyada takip ettiğim şeye dönüyor. Özellikle 1960-70-80'li yılların dünya starı olan müzikte hem grup anlamında hem de kişisel anlamda starı olan kişilerin birer vakıf kurmaları, bu vakıflar üzerinden yoksullara yardım etmeleri, kreşler açtırmaları, bakım yurtları açtırmaları, hastaneler açtırmaları Asya ülkelerinde ve Afrika ülkelerinde ya da kendi ülkelerinde. Sonrasında okullar, ücretsiz okullar açtırmaları, yoksul insanlara yardım etmeleri, o paralarını o şekilde değerlendirmeleri neden bizimkilerde yok derken evet. Hani hep Bülent Ersoy'un şeyi sorgulanıyor şimdilerde serveti. Hatta bir reklama çıkıp oradan 135 milyon TL alması bir reklamda oynadı diye. Yani evet. Neden bir Bülent Ersoy hastanesi, bir okulu ya da kreşleri neden yok? Bir bakım yurdu neden yok? Niye bizimkiler hep böyle şeyler yapmazlar? Şeyi gündemde tartışması öyle aldı gitti.
0: Evet. O eleştirilerde tabii haklılar. Yani şimdi Ferdi Tayfur bildiğim kadarıyla işte vefatında önemli bir kısmını hayır kurumlarına bağışladı. İşte
1: evet.
0: Mehmetçik Vakfı'na, Lözevi falan bağışladı. Allah uzun ömür versin tabii. Bülent Ersoy'dan da benzer bir şey bekleniyor ama hani yaşarken tabii
1: yapmak
0: bu tip şeyleri yapmak, bu sosyal sorumluluk projelerini yapmak, vakıflar kurmak, işte Haluk Levent'in örneği var biliyorsun.
1: Evet.
0: Ya kendi cebinizden koymanız da gerekmiyor. Sizi sevenleri harekete geçirebilirsiniz. Bizde maalesef sanatçılar star boyutunda da olsalar hani hep böyle kendilerine faydaları oldu. İbrahim Tatlıses hani sen daha star yok diyorsun ama mesela İbrahim Tatlıses bir stardı mesela.
1: Evet.
0: Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetlerinde İbrahim Tatlıses çok seviliyordu.
1: Hala da öyle.
0: Hala da öyle. Ama hani böyle toplumsal fayda olarak ne sağlamıştır dersen İbrahim Tatlıses pek de bir şey yok. Ha. Hayır tabii ki gizlidir. Gizli gizli hayır yapıyorsa Allah razı olsun demek düşer bize. Ama gördüğümüz kadarıyla herhangi bir şey Tatlıses hani sen daha star yok diyorsun ama mesela İbrahim Tatlıses bir stardı mesela.
1: Evet.
0: Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetlerinde İbrahim Tatlıses çok seviliyordu.
1: Hala da öyle.
0: Hala da öyle. Ama hani böyle toplumsal fayda olarak ne sağlamıştır dersen İbrahim Tatlıses pek de bir şey yok. Ha. Hayır tabii ki gizlidir. Gizli gizli hayır yapıyorsa Allah razı olsun demek düşer bize. Ama gördüğümüz kadarıyla herhangi bir

0: ödüllü, rekor satış yapan şarkılarıyla, albümleriyle bir kişi.
1: Ve siyahi hocam.
0: Bir evet, evet. Zaten rap şeyden çıkıyor siyahi ama ırkçılık da suçlanıyor. Evet. Ve nedenini işte ben baktığımda İtalya'da, İngiltere'de kamu düzeni ve güvenliği ile ilgili yasak getirildiğini. Şimdi ben bunu bir de bunu okuyunca bizde de tartışılıyor ya, bazı konserler iptal ediliyor. İşte şu iptal edildi, bu iptal edildi. Demek ki dünyada da oluyor. Avrupa ülkelerinde de, Amerika'da da. Çünkü gerekçe de bizde de kamu düzeni ve güvenliği deniliyor. Orada da ben baktım, okudum. Evet. İngilizce şeylerden de okudum açıkçası. Yabancı gazetelerdeki haberlerden. Kamu düzeni ve güvenliği diyor. Demek ki olabiliyor. Biz bazen bazı şeyleri tabii ki haklıdır, haksızdır, ona oturup her birini tek tek incelemek lazım. Ayrı bir şey ama genel olarak demek ki dünyada böyle bir uygulama var ve hatta bu kadar meşhur birinin bile konseri iptal edilebiliyor. Evet. Onun için biz de çok böyle büyütmemek gerekiyor. Ama Türkiye'den başka Portekiz, İspanya, zaten ABD kendi ülkesi, Arnavutluk, Gürcistan'da konserler vereceği söyleniyor. Sayın Yağmur söyledi. Böyle olunca da aslında bize de bir turizm fırsatı doğmuş oldu. İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya, Rusya'dan ciddi anlamda bu sadece bu konser için gelen olduğu iddia ediliyor. Bilet fiyatları da 5400 ile 35000 arasıymış. Yani bu stat olduğu için
1: TL olarak.
0: Evet. 5400 üst taraflar. Çünkü herhalde oradan dürbünle mi göreceksin artık? Göremezsin. Çünkü şey 118.000 kişi ve bizim olimpiyat stadı herhalde de yapıldı. Çok büyük bir stat. Evet. Görmene herhalde imkan yok. Ha evinde oturmuş görmüşsün, ha orada görmüşsün. Onun için bazı biletler ucuz. 35.000 liralık biletler ne bilmiyorum. İstanbul'a otel, kalma vesaire turizm geliri olarak 100 milyon dolarlık bir katkı yaptığı söyleniyor. Kendinin de 30 milyon dolarlık bir gelir elde ettiği söyleniyor bunda. Yani ben olumsuz görmüyorum. Ha ben gider miyim? Gitmem. Ben zaten evet. Haberim sonradan oldu. Bir şarkısını bile dinlemedim. Hatta adını da bilmiyordum. Ama okuyunca merak ettim. Bunları okudum. İlginç bir kişilik. Rap zaten protest bir zencilerin, siyahilerin daha doğrusu.
1: Çıkışı öyle ama şimdi protest değil.
0: Kendi de demek ki biraz siyasi şeyleri de var. Nedendir? Belki gündem olmak için. Belki başka nedenleri var. Bilemiyorum. Tartışmalı bir isim. Ama Türkiye açısından hem Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu.
1: Tabii.
0: Çünkü bize deniliyor ki işte dibinizde İran Savaşı var. İşte Suriye var. Evet. Ama bu kişi geliyor İstanbul'da konser veriyor. Bu kadar turist geliyor. Hem turizm geliri hem Türkiye'nin. Her denilebilir ki işte bütün Avrupa ülkelerini kovduğu kişi bize geldi. Öyle de deniliyor. Verdi ama sonuç olarak Grammy ödülünü Türkiye vermedi. Evet, ben vermedim. Bu kadar konser biz yapmadık yani.
1: Yani ciddi bir asayiş olayının olmaması da
0: önemli.
1: Yani değil mi oradaki evet, bir başarıyı da gösteriyor.
0: Sıkıntı olmadan gelenlerin memnun olduğunu düşünüyorum. Bir şey duymadım. Ve siz de dediniz Sayın Yağmur, bedava Avrupa ülkeleri açısından 5400 lira 35.000 lira. Şey değil yani orada kendi ülkelerindeki konser fiyatına buraya gelip hem konser izlemişlerdir, hem otelde kalmışlardır, hem uçak paralarını vermişlerdir, hem de yemiş içmiş gezmiş dönmüşlerdir.
2: Hocam tam da şeyde bayrama da geldi ya İstanbul'un evet. Sadece olduğu zaman
0: oldu. Geldi. Bir de bizim mesela turizmi biraz iğren şeyi, olumsuz imaj yaratıp biraz İstanbul'da da sıkıntılar olmaya başlamıştı. O yönden bence iyi. Keşke daha fazla bu tür sanatçılar gelse. Diğerin neydi sanatçı? Ben onu da bilmiyorum. Hocam, bir isim daha verdiniz.
1: Evet evet. Diğerinin adı da Travis Scott.
0: Onu da ben okudum. Onu da hiç hayatımda duymamıştım. O da siyahi biri. Ama onda şöyle olmuş zaten.
1: Meğerse o değilmiş hocam.
0: İşte şöyle olmuş zaten. İnerken atkıyla beline şapkayla, kendini şapkayla kapamış. Sonra çıktığında da

0: kapamış. Zaten o bir saat geç çıkmış. Bir
1: de 20 dakika kalmış.
0: Ama o zaten DJ performansı olan tek o kişinin konseri değilmiş. Yani orada birkaç kişi çıkacak.
1: Ama Travis Scott için gelenler onu göremediler. Bir de gerçekte Travis Scott değilmiş o zaten.
0: Onu bilmiyorum. Onu sizden duydum.
1: Ya, çok ulaşıyor sosyal medyadan değilmiş.
0: Niye?
1: Maçtan görüntüsünü veriyorlar. Arsenal'la PSG'nin Paris Saint Germain'in maçını izliyor.
0: Çünkü yüzü göstermiyormuş. O tamamen skanda. Ama eğer kendisi ise de 20 dakika, 1 saat, 2 saat bilmiyorum 20 dakika durmuş ama onda zaten birkaç kişi varmış. DJ performansı yapılacakmış. Onun için yani onun konseri değilmiş. Hatta 1 saat ayakta beklemişler. Tıkış tıkışmış. Evet. Onu da ben hayatımda duymadım. Ama Amerika'da üniversitede görev yaparken benim 1 saatlik mesafe, 1-2 saatlik mesafede büyük bir konser alanı vardı kapalı. Orada şey gelmişti, ne o? Beyoncé konseri. Ben de dedim ya bir gideyim bari, neymiş bu? Gidip onu izlemiştim orada. Ama sahneler, işte ışık, ses sistemi olan yer tabii müthiş bir yatırım. Onlarla kim çıksa, evet, dans ekibi dans vesaire, sadece konser değil, sıkılmadan izlemiştik. Saatlerce onda da ben fotoğraflarını çekmiştim. Hayranları dışarılarda beklemişti. Yani. Ama orada da ben onun hiç şarkısını bilmiyordum. O denk yani gelmişti. Yani merak edip görmek için
2: gitmiştim. Starlık bambaşka bir olgu.
0: Evet.
2: Star
0: öyle.
2: Böyle zorlamayla olmuyor gerçekten.
0: Evet.
2: Hani nesilleri yakalayabilen nadir starlar çıkıyor. Yani bizde evet, biraz sanatçıların alınganlığı gösteriyor ama yani nesli yakalamakla ilgili. Hani bir
0: biz anlayamıyoruz evet, ama 118 bin kişi toplandığına göre bu bir kadar ülkeden geldiğine evet, göre evet, yani bir şeylik var demek ki.
1: Hatta yani bir izleyicimiz de mesaj gönderdi. Diyor ki biz de bizim şarkıcı, türkücü veya star diye adlandırdığımız sanatçılarımız da siyasilerimiz gibi biraz parazlansınlar, Amerika'ya gidiyorlar ve ne hikmetse hepsi de Miami'de ev alıyor diyor.
0: Evet. Miami'de Türkler çok seviyor. Şimdi mesela Amerika'da bazı yerlerde Türkler çok fazla, bazı yerlerde de çok az. Mesela Orta Amerika falan kısımlarında ben orada görev yapmıştım. Orada daha azlar. Ama işte San Francisco, New York, Los Angeles, Miami, evet, buralarda Türkler
2: direkt uçuş oranları tercih ediyor.
1: Yani hepsi değil mi? Yani bakıyorsun hatta bir şeyler daha yazmış da onu tam okuyamam ama özetle şunu diyor.
0: Miami'de gidiyorsun bayağı Türk.
1: Gece kondurda doğmuş diyor. Okuma yazması yok, eğitimi yok ama Miami'de evi var diyor. Yani. Bizimkiler öyle.
2: Evet. Ya dedim ki hani şimdi starlar genelde Batı ülkelerinden çıkıyor biliyorsunuz bu müzik evet, alanında. Bunun tabi onlarca sebebi vardır ama belki en önemli sebebi bir kültürel hegemonya diyelim. Şimdi de enformasyon dağılımındaki adaletsizlikten dolayı. Belki evet, Türkiye'de de çok iyi sanatçılar var mıydı? Vardı mutlaka. Edebiyatçılarımız, sinemacılarımız, şarkıcılarımız vesaire vardı ama
1: niye hani mesela
2: kolay değil. Buradan oraya
1: Zeki Müren sıçratmak çok ülkede.
0: Ben de kolay değil. İstedim. Evet, tamam. Belki evet, sesi iyi olmayabilir mesela. Ben gittim izledim diyorum. Evet. Ama öyle tesis, öyle ses sistemi, ses sistemi, öyle ışık sistemi, öyle danslar, koreografi, ondan sonra sektör olmuş videolar, evet, şeyler, klipler, tanıtımlar tabii, yani bunların hepsi etkileyen unsurlar.
2: Ekonomi yani unsuru var.
0: Şimdi Amerika kültür şeyi, bu rapti, işte şuydu buydu, işte Avrupa'da da var. Bunlar bir teknoloji. Bunlar da maliyet. Yani tabii, şimdi
1: çok insanın da geçim sağladı.
0: Tabii biz mesela bunu şimdi ben bakmadım Kanye West'e. Baksak mesela bilmem kaç tır
1: 40 tır.
0: Öyle mi? Baktınız mı? 40 tır. İşte şimdi 40 tırın bırakın içindekilerin kiralanma şey maliyetini, taşınma maliyeti bile bir maliyet. Şimdi Kürt zırhla ben de çıkayım.
1: 10 gün boyunca o sahne kurulmuş 1400 tamam. Çalışanla.
0: Tamam işte. Yani bizim hangi sanatçıda bu bütçeye var?
2: Darbukaya vereceklerin yayınlayan hesabını yapıyorlar yanından.
0: Şimdi evet. 30 milyon dolar gelir diyor. Evet. 30 milyon dolar gelir elde etmiş ama o kaç milyon dolarda o dediğiniz masraf şeylere harcanmış.
1: Yani binlerce insan oradan geçim yani.
0: Tabii kaç kişi kazanır diyorsunuz tabii. Kaç hafta. Bizimkilerin öyle bir yatırım yapma şeyi yok ki. O zaman evet. Zarar eder yani. Evet. Bizimkiler hala klasik. Şimdi yaz dönemi geliyor. Konserler, Aspava konserleri var. şeyde İstanbul'da. Normal ses sistemiyle çıkıyorlar. Evet. Bir iki dansçı olursa oluyor. Orkestrası oluyor.
2: Çoğu çok kötü hocam zaten. Evet. Çoğu sanatçı mesela Aspava konserlerini kaldıramıyor mesela. Evet. Olmuyor. Evet. Hani evet. Band kaydı gibi değil konsere gittiğinizde.
0: Canlı.
2: Canlı da daha farklı. Evet, hani evet. O kadar iyi değiller. Evet. Mesela sahnesi çok yoran atıyorum Sibel Can. Evet. Mesela çok plakta nasılsa sahnede de öyle. Ama mesela Zuhal Olcay. Hani konserine gidenler diyorlar ki hani bandla konser arasında dağlar kadar fark var. O da ya işte ses sistemi uydu buydu tabii o da binlerce gerekçe sunuyor. Ama tabii. Mesela bu adamlar hani en ufak
1: hatayı
2: kabul etmeyecek bir endüstri haline
0: şey, gelmiş. Ses, sesi, ışığı, sahnesi. Kullanan teknisyeni bile onun dünya çapında teknisyen, evet. Ses teknisyeni,
1: arkasında ışık çalan teknisyeni, adam
0: çalanlar, yani. Cihazlar, yani, en yeni teknoloji yani. Yani bu paraya bakıyor biraz.
2: Gösteri alanında Amerika'dan ve Avrupa'dan çok çok geride olduğumuzu kabul etmemiz evet, lazım. Yani evet. Hani futbolda geriyiz. Sinemada geriyiz.
0: Tesislerimiz de zaten tabii, geri. Yani şimdi biz gelelim Mersin'e mesela. Mersin'e büyük bir kişi gelse vereceği şey yapacağı bir yer var mı? Yok.
1: Gelmiyor ki hocam. Gelmediği için yapılmıyor işte.
0: Ama zaten. İşte şöyle.
2: Gelse de yok.
0: Yok adam, yani. Altyapısı yok yani. Diyelim. İstanbul'da bile altyapı sınırlı. Ben mesela Baltık ülkelerine gittim. Onun da fotoğrafları var. Litvanya'ya gittim. Litvanya çok küçük bir ülke. Estonya çok küçük bir ülke. Ama tüm Avrupa turnesine çıkan kişiler da oraya da gidiyor. Ya oran toplasan ülkenin nüfusu Mersin katar. Evet. Yani gelmiyor, gitmiyor da değil bu. Yani altyapımız da ona şey değil, müsait değil. Evet. Yani.
1: Şimdi bu konuyu kapatalım hocam.
0: Kapatalım.
1: Diğer gündemdeki konuya geçelim siyasete. Evet.
0: Öyle mi?
1: Gelelim.
0: Osman Abidin Bey'in konuları
1: yok, benim sizin çok... Sizin de yorum yapacağınız durumlar var.
0: Evet. Şimdi geçen hafta konuşmuşsunuz.
2: Tehlikeli sulara geldik.
1: Tehlikeli sulara geldik.
0: Şey ama son bir iki haber var. Onları söyleyeyim istiyorsanız.
1: Evet lütfen.
0: Sizde de vardır herhalde. Şöyle bir haber vereyim. Son dakika diyor. CHP'de kurultay için yeterli imza sayısına ulaşıldı.
1: Evet. Delegeler ulaştılar.
0: Evet. Evet. Gazetenin adını söyleyeyim mi?
1: Yok gerek yok hocam. Evet, ne var zaten.
0: CHP'li delegelerin kurultayın toplanması için başlattığı imza kampanyasında yeterli imza sayısına ulaşıldı diyor. Genel Başkan Özgür Özel'in ekibi düğmeye bastı. Yeterli imza bugün 16 itibariyle ulaşıldı. Ama imza toplama işlemi devam ediyor. İşte ilk imza demiş ki Özgür Özel. İlk imza sabah saat 8'de birkaç dakika geçe Kayseri delegemizden geldi. Niye Kayseri bilmiyorum. Evet. İlk imza Siftah Kayseri'den bereketi Allah'tan notu ile geldi. Geçen kurultayda bize oy vermeyen ve bize sert muhalefet eden bir arkadaşımızdan bu haksız darbeye hep birlikte direnmek gerekir diyen Kayseri delegemizden geldi. Biz henüz imza vermedik. Önce örgütümüzün imzalarını toplayacağız.
1: Evet. Bir de tabii grup toplantısı yarın olacak mı olmayacak mı tartışması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu nokta son noktayı koymuş buna. Bu da bir son dakika. Özgür Özel'in başvurusunu değerlendirmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı. Grup toplantısının Özgür Özel tarafından yapılmasına izin vermiş. CHP'nin grup toplantısı meclisin internet sitesindeki programda işlenmiş. Grup toplantısı yarın saat 13.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük grup salonunda gerçekleştirilecekmiş.
0: Evet. Şey bir de İmamoğlu açıklama yapmış.
1: Evet.
0: O da demiş ki ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Hukuk çiğnenirse delegelerimizin ve milletimizin iradesi yok sayılırsa bizim milletle beraber yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür. Muhalefet kriz yaşamıyor demiş. Ve isim vermeden siyasi kayyum demiş. Dahili bedha kayyum.

0: Kılıçdaroğlu'nun kastediyor. Evet,
1: demiş falan.
2: Gemileri yakmış artık Ekrem İmamoğlu.
0: Evet. Şimdi bunu nasıl değerlendireceksiniz? Bir de bu süreç içerisinde Abidin şeyden de AK Parti'den de Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir işte Sayın Fethi Yıldız'dan bir açıklamalar geldi bu mutlak mutlak kararına yönelik olarak. Evet. Eleştiriler geldi ama Fethi Yıldız'ın o açıklamaları da gündemde o kadar da tartışılan konuşulan bir durum olmadı. Şimdi AK Parti'nin buna yani hani deniliyor ya AK Parti sessiz, MHP sessiz. Ya böyle mi olmalı? Sesi çıkmalı mı? Çıkaracaksa da sesi nasıl çıkmalı?
2: Yani ne demeli diyorsun yani?
0: Yani bunu nasıl beklenmeli mi bir şey?
2: Nasıl savunmalı? Değil mi? Nasıl savunacaksın? Şimdi çok zor bir konu üzerinde konuşuyoruz. Çünkü taraflar maalesef irrasyonel ve duygusal bir durumdalar. Haliyle her cümlemizi ama fakat şu bu diye de belirtmemiz gerekiyor. Evet. Yani her şeye bir not düşe düşe gitmeniz gerekiyor. O da konuşmayı uzatıyor. Halbuki olgun bir demokraside, olgun bir medya ortamında düşüncelerimizi söyleyebilmemiz lazım değil mi?
0: Çünkü ahlaki çerçeve içerisinde,
2: ahlaki çerçeve içerisinde
0: etiğine uygun
2: evet,
0: bir şekilde.
2: Bunun altına
0: zaten öyle yapıyoruz da ama 10 defa da yutkunmak gerekiyor.
2: Evet, yani şunu da söyle, bunu da söyle, onu niye söylemedin, bunu niye söylemedin diye lafı başka yerlere çekme ihtimali olduğu için baştan giderken birkaç tane böyle tik atmak gerekiyor. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongresiyle ilgili mutlak putlan kararı yanlış mı? Evet, yanlış. Hukuksuz mu? Evet, hukuksuz. Daha ilk duyduğumuzda biz bunu nasıl yorumladık? Kara kuşi bir evet. Karar dedik değil mi? Hatta o hikayeyi bilmeyenler.
0: Neden yani, kara kuşiden?
2: Kara kuşinin ne olduğunu bilmeyenler sen de çok orta yolcu yorum yapıyorsun dedin. Halbuki bir hukukçuya sorsan yani bir hakime kara kuşi karar vermişsin demek bir hakime söylenebilecek en büyük hukuki eleştiri yani.
0: Evet.
2: Daha ne diyelim? Hukuksuz mu? Evet hukuksuz. Yanlış mı? Yanlış. Mahkeme yetki aşımı yaptı mı? Evet yaptı. Bu konuda bütün hukukçular belirtiyorlar. MHP içerisindeki hukukçular da Fethi Yıldız falan da evet. Bunu söylüyorlar. Yani yanlış, o yanlış, yanlış, yanlış, yanlış, yanlış. Tamam bunların hepsinde mutabıkız. Fakat bizim bunlara yanlış dememiz bu fiili durumu değiştirmiyor. Değiştirmediği için de o fiili durum üzerine konuşmamız lazım. Yani şöyle bir demokrasi ve düşünce özgürlüğü ortamı yok. Bu yanlış, o zaman konuşmuyoruz. Hiç üzerinde durmayacağız diye bir şey yok. Evet. Yanlış ama bu yanlışın doğurduğu bir fiili durum varsa o fiili durumu konuşmak durumundayız. Konuşmak zorundayız. Bugün Kılıçdaroğlu ekibine yakın bir hukukçuyla görüştüm. Şu örneği verdi. Dedi ki ya kiracınızı dedi evden çıkartmak için mahkemeye verdiniz. Mahkemeyi kazandınız. Adama dediniz ki kardeşim son kiranı ödeye çık dediniz. Adam size dedi ki kardeşim bu AKP yargısının kararı ben tanımıyorum evden çıkmıyorum. Bunu kabul eder misiniz? Bu mesele de böyle mahkeme kararı yanlıştır, doğrudur, eksiktir kısmı başka bir şey. Ben de diyor eksik buluyorum, ben de yanlış buluyorum. Ama bir mahkeme var.
0: Karar verilmiş.
2: Bir karar verilmiş. Hepimizin hayatı içinde öyle değil mi?
0: Tabii ki.
2: Yani hepimizin hayatında öyle ya da böyle basın suçundan, trafik suçundan, sokakta bir kavgadan, şuradan buradan dolayı ceza almışsın da dersin ki ya bu karar yanlış, katılmıyorum, haksızlık yaptınız ama mecbur. İtiraz edecek noktam da kalmadı, mecbur gideceğim, yatacağım deriz. Burada da böyle olmuşsa eğer yanlış bir karar var ama bu yanlış bir kararın doğurduğu bir takım fiili sonuçlar varsa biz bunları konuşmak durumundayız. Evvela Cumhuriyet Halk Partisi tabanına bunu söyleyelim. Yani bu mahkeme kararını tanıyoruz, övüyoruz, o harika bir karar anlamında söylemiyoruz. Hukukçu da değiliz. Hukukun kıyısından köşesinden bakan gazeteciler olarak ve hukukçulardan duyduğumuzu derleyerek diyoruz ki burada bir hata var. Bu hatanın doğurduğu bir fiil var. İki başlı bir CHP oluştu. Bir mahkeme kararıyla atanmış Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Bir de delege tarafından seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel. Orada seçilmiş Genel Başkan diyorlar ama ben

0: Ege tarafından seçilmişi daha doğru buluyorum. İfadeyi kullanacaksak doğru kullanalım. Seçilmiş dediğiniz zaman millet tarafından seçilmiş olur. Özgür Özel 900 civarında delege tarafından seçilmiş başkan. Yani Fenerbahçe başkanının hukuki konumu neyse, Özgür Özel'in de konumu o. Ama milletvekilliğinde tabii ki bambaşka mıydır? Ya da Cumhurbaşkanı o zaman başka bir şey konuşur. Delege tarafından seçilmiş genel başkan. Haliyle ortada bir iki başlılık oluştu. Bu iki başlılık beraberinde sürdürülemez bir durumu getiriyor. Yani parti olarak seçime gireceksiniz, karar almanız lazım, harcama yetkisi kullanmanız lazım, aday belirleme yetkisi kullanmanız lazım. Kim kullanacak? Özgür Bey mi kullanacak, Kemal Bey mi kullanacak? İşte bu meseleden dolayı CHP'nin bütün aki insanlar dediler ki ya kurultaya gidilsin. Acilen kurultaya gidilsin. Fakat bu sağduyu çağrısı, yani kurultaya gidelim meselesi, tarafların çok şiddetli kavgasının arasında kaldı. Birbirine FETÖ'cü dedi, ona hain dedi, sarayın mermeri dedi, apartı dedi, o ona işte gizli servislerin kullandığı bilmem ne yaptığı arkandan hançerledikleri dedikleri. Tabii ki siyasette her sözün geri dönüşü vardır, geri dönülmez değil ama parti tabanında çok büyük rahatsızlık yaratan, sıkıntı yaratan ifadeler kullandılar. Yarın bir günde olası bir uzlaşıda parti tabanı tabii ki bunun faturasını her ikisine de kesecek. Ya bu adama böyle böyle dedin, sonra uzlaştın. Diyorsan uzlaşma. Uzlaşacaksan deme. Ama böyle neredeyse lafla, dille kalplerin kırıldığı, birbirlerine çok ağır hakaretlerin edildiği bir sürece geldi. Haliyle o geçen programda da konuştuğumuz işte CHP'nin bir takım akil insanları vardır. Bunlar hem Kemal Bey'e hem Özgür Bey'e bir çağrı yapacaklar. Gelin efendim bir ortak yol bulun, bir mutabakat bulun. Bir adım siz geri adım atın, bir adım o geri adım atsın. Bir şekilde uzlaşın, bu parti seçime girsin, bu parti Cumhurbaşkanı adayı çıkarsın. Şu kavga gürültü görüntüsü de hem Cumhuriyet Halk Partisi tabanını üzüyor, hem diğer muhalefet bloğunu üzüyor, hem de son seçimlerde Adalet Kalkınma Partisi'ne oy vereyim mi, vermeyeyim mi diye düşünen ve arayışta olan bir kesim var. Onların da demokrasiye olan, partilere olan inancını götürüyor. Ya parti dediğin zaten bu kardeşim. Yani sisteme, demokratik sisteme olan güven gidiyor. Ama kavga anlarında öyle olur biliyorsunuz. Kimse kimseyi dinlemez. Şu anda da bizleri dinleyenler çok büyük ihtimalle bir cümlemizden biri Kılıçdaroğlu'nu tuttuğumuzu iddia edecek, biri Özgür Özel'i tuttuğumuzu iddia edecek. Biz de hep şunu vurguluyoruz. Kılıçdaroğlu da babamızın oğlu değil. Özgür Özel de babamızın oğlu değil. İmamoğlu da değil.
1: Birini ama tutman lazım bir tarafa.
0: İşte öyle bir
1: taraf olmayan bertaraf olur.
2: Bertaraf olur. Niye, yani niye öyle bir mecburiyet hissettiriyorlar ki? Gazeteci. Yani.
1: Yapı öyle.
0: Gazeteci de hissettiriyor, partiye de hissettiriyor. Mesela
1: partililer de öyle ikiye bölünmüş durumda.
0: Evet, milletvekillerine baskı yapıyor. Ya da belediye başkanlarına da baskı yapıyor. Bu noktada mesela Mersin'deki belediye başkanları ne genel merkezdeki bayramlaşmada fotoğraf verdiler ne şeyde verdiler, Güven Park'ta verdiler. Şimdi bir yerde olduğunuz zaman orada söylenen sözü de sahiplenmiş
1: ama
0: oluyorsunuz.
1: Ama kendileri ya. Olmamıştır. Belki kendilerini temsilen birileri olmuştur.
0: Olmuştur mutlaka. O siyasi alanın
1: biri oradadır belki, biri oradadır. Şimdi elimizde bir liste yok. Yok ya, ben bilmiyorum ama.
0: Görüntü vermediler ve mesaj paylaşmadılar.
1: Evet.
0: Yani hani Güven Park'ta şöyle
1: bir ama dolaylı ama bir şey olmuştur.
0: Gitmişlerse hatta. Bile vermediler fotoğrafı. Evet. Hani mesela gitmiştir, orada Özgür Bey ile tokalaşmıştır.
1: Çünkü
0: fotoğraf
1: temsil ediyor, biliniyor.
0: Evet. Fakat şimdi mesela oraya gittiğinizde, şimdi Kılıçdaroğlu'nun mitingine gitmiş olsanız, Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve İmamoğlu ile ilgili sözlerine katılmış oluyorsunuz belediye başkanı olarak ve milletvekili olarak. Güven Park'a gittiğinizde de Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'yla ilgili sözlerine katılmış oluyorsunuz.
1: Sayın Yağmur, peki birine gidip öbüründen çıkıp öbürüne gidilemiyor mu?
0: Gidilebilir hocam, var işte şey, onu yemiyor.
1: Ama Montak batın taraf olmak
2: gerekiyor. Sayın Seçer zaten bayramlaşmada rengini belli etti, tarafını belli etti zaten.
0: Şimdi bugün başkanı. Mersin delegesi de sanıyorum kurultay için şeyi verdi.
2: İmza
0: verdi ama kurultay ile

0: gidilmesi yönünde tarafım. Buttak Kuttan'a karşıyım ve kurultaya gidilmesini istiyorum. Buraya kadar tarafım mesajı veriyor aslında. Yani karşılıklı suçlamalarda, karşılıklı kafa göz kırmada karışmıyor belediye başkanları. Ama tabii ki demokratik tepkisini koyuyor. Muttak Kuttan kararı yanlıştır diyor. Partimizi bölmeye yöneliktir diyor. Ve kurultaya gidilmelidir diyor. Bu kadar. Değil mi? Siyaseten vermeniz gereken mesaj aslında bununla sınırlı. Yani aparat, saray mermeri, FETÖ'cü, kripto atı falan filan demeden de tavır kurabilirsiniz. Şu anda Mersin'deki belediye başkanları, başta Vahap Seçer olmak üzere bunu gösteriyor. Diyor kardeşim, ben Muttak Kuttan kararına katılmıyorum. Ve partinin bir an evvel kurultaya gitmesini istiyorum. Bunun dışında da bir laf söylemiyorum. Bunun dışında da bir imaj vermiyorum. Bir görüntü vermek istemiyorum. Çünkü birbirlerine karşı kullandıkları ifadeler, hani diyorum ya, siyasetçiler birbirlerini affedebilirler ama tabanın unutacağı, affedeceği şeyler değil. Şimdi buraya gelmeden önce bir partili arkadaşımla konuştum. Dedim ki ya, Ecevit'le Baykan niye ayrıldı hatırlıyor musun? Neydi farklılıkları? Farklı düştükleri nokta neydi? Birdenbire Atatürk'e karşı mı oldu ikisi birden? Birdenbire dindar mı oldular? Birdenbire Amerikancı mı oldular? Yok. Herkes de aynı görüşlerdi ama DSP ile CHP kesinlikle yan yana gelmedi. Gelmedi, getiremedin. Senelerce getiremedin. Ortada ne var? Ta 1980 darbesinden işte Ecevit tutuklandığında Baykal'ın Ecevit artık çıkmayabilir, biz yolumuza gidelim demesi var. Ta oradan bir kopuş. Yoksa ideolojik olarak bir kopuş yok. Aynı damardan beslenen iki şeydi. Genel başkanlık yaptı Bülent Ecevit. Efsane CHP genel başkanıydı. Ayrıldı, SHP ile yol yürümedi. Sonra SHP CHP birleşti, orada da yer almadı. Bütün kamuoyu çok baskı yaptı işte, birleşin diye. Birleşmedi mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siyasette her şey böyle insanların sandığı gibi böyle olmuyor. Bir büyük birader var. Herkes kodluyor, robot gibi gönderiyor. Herkes insan. Herkes duygularla hareket ettiği anlar da var, rasyonel olduğu anlar da var. Daha önceki bir programda anlatmıştım, hani Demirel Ecevit'in hükümetine destek vermesini bekliyorlar, çok geliyorlar, gidiyorlar, söylüyorlar, işte aracılar giriyor falan filan. Demirel diyor ki bu iş olmaz diyor. Hep böyle kestirip atıyor. Bir gün diyorlar ki niye olmuyor Sayın Demirel? Bakın yani ülke 12 Eylül'e gidecek yani. Diyor ki Ecevit diyor, seçimi kazandığı gece benim kapımın önüne geldiler CHP'liler ve Nazmiye Hanım papucu yarım çık dışarı oynayalım diye slogan attılar diyor. Ben bu şeyden Nazmiye Hanım'ın rızasını almadıkları sürece ben onlarla gitmem diyor. Şimdi bundan dolayı Demirel'i suçlayabilir misin? Anlatabiliyor muyum? Ya bazen duygularla da yapılır siyaset. Bazen rasyonel de yapılır. Fakat bunun çizgilerini kaçırdığın zaman, hani duygularına yaptın, bir yere geldi, artık etrafında seni uyaranlar var, yapma etme diyenler var, bir yerden sonra artık durursun. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde o duygusallık sınırı kaçmış durumda. Bak günlerdir Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında ideolojik bir tartışma yok. Partinin ideolojisiyle ilgili şunu yaptın, bunu yaptın diye bir tartışma yok. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yok. Teknik bir takım meseleler yüzünden bir ayrılık oldu. Ardından birbirlerinin arkasından konuşmaları, birbirlerine yönelik tavırları, şunları bunları, işleri bu noktaya getirdi. Ve biz aylar önce de burada konuşuyorduk. Diyorduk ki bu olayların biraz CHP'nin tartışılmasını biraz da Özgür Özel de sevdi. İstiyor diyorduk yani. Ve ne oldu? Haklı çıktık. Bu tartışmalar Özgür Özel'i bazı kesimler için bir halk lideri yaptı. Yani Türkiye'de hayat pahalılığı var, halk lideri çıkmıyor. Petrol fiyatları artıyor, halk lideri çıkmıyor. Okullarımızda çocuklar ölüyor, halk lideri çıkmıyor. Bu kadar dert, tasar, şu bu, kimse beyaz gömleğini giyip yollara düşmüyor, yağmurda yürümüyor. Parti içi bir meseleden halk lideri mesela çıkartıyor. Kim çıkartıyor? Partinin içindekiler çıkartıyor. Haliyle şimdi partinin, şöyle özetleyeyim, partinin içerisindeki taban bölünme endişesinden rahatsızdı ama şu aşamada şöyle noktasına geldi.
1: Bölünmeyi
0: yani
1: ister.
0: Gerekirse bölünsün abiciğim yani. Giden gitsin, kalan kalsın. Madem ki Ekrem İmamoğlu çok iddialı, Özgür Özel çok iddialı.

0: aşağılı. Yani biz anket yaptırdık. %35 diyor bugün Sözcü'de. Bu kulaklarımla duydum yani. Hani anket İmamoğlu'na yakın bir araştırma şirketi.
1: Bölünme olursa
0: kurulursa yeni parti %35 oy alıyor diyor. Haliyle Cumhuriyet Halk Partisi tabanında diyor ki buyur kardeşim o zaman. Yani madem benden dolayı olmuyor. Yani ben neyken %30 alıyorsun. Bensiz %35 alıyorsun. Buyur o zaman. Orada da bu kez de baba ocağı meselesi gündeme geliyor. Yani Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da belli ki arasında bir şu konuda bir anlaşmazlık var. Yani yeni bir parti mi? CHP'de devam mı? Evet. Ama benim gördüğüm kadarıyla kurultay için imza toplanmış olsa da Kemal Kılıçdaroğlu çok büyük ihtimalle kurultayı Temmuz bitmeden yapmayacak. Ağustos'ta da yapmayacak. Devlet Bahçeli'nin 9 Eylül önerisi var. 9 Eylül'de de yapmayacak. Yani Kılıçdaroğlu ekibi de Ekrem İmamoğlu ekibinin beklediği topu önlerine verecek. Çünkü Ekrem İmamoğlu ayrı bir parti kurmak istiyor. Bu artık çok net, tartışmasız. Bugün Sözcü gibi birçok CHP yakın kanalda da bu artık açıktan ilan edildi. Çünkü bu yani CHP ile %30 alıyoruz. Yeni partiyle %35 alıyoruz demek ne demek? Biz partiyi kuracağız demek yani. İmamoğlu parti kurmak mutlaka istiyor. Kılıçdaroğlu ekibi de tamam parti kurmak isteyenler gitsinler, partilerini kursunlar. Orada devam etsinler. Biz de burada devam edelim noktasına gelmiş gibi görünüyor. Bir de mesele Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için zaten tabanda daha çok Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusuna bakacaktır. Şu ana kadar bu İmamoğlu'na yakın şirketin yaptığı araştırma işte yeni parti %35 ama Kemal Kılıçdaroğlu CHP'si de bütün bu tartışmalara rağmen hala %5. Demek ki Kılıçdaroğlu eğer iktidarla arasına biraz mesafe koyarsa, yani AKP ile arasına bir mesafe koyarsa, çünkü şu an temel eleştiri noktası, geldin orada konuştun ama hiç AKP ile ilgili bir şey demedin diyor vatandaş. Haklı mı? %100 haklı. Muhalefet partisinin başına geliyorsan iktidara bir şeyler söylemen lazım. Biz aylardır Özgür Özel yönetimini neyle eleştirdik? Hep parti içini konuşuyorsun, hiç iktidara bir şey demiyorsun diye eleştiriyorduk. Bugün aynısını Kemal Kılıçdaroğlu için söylüyoruz. Parti içi meselelerini o kadar çok anlattın ki o konuşmada.
1: Evet. Peki bu ayrı bir parti kurulması Cumhur İttifakı'nın işine geliyor mu? Cumhur İttifakı da bunu perde arkasından destekler mi? AK Parti bunun veya MHP Cumhur İttifakı bunun neresinde? Niye suskunlar? Daha doğrusu niye suskunlar? Suskun olmaları gerekiyor mu? O bir şey söylemeleri gerekiyor mu? Söylerlerse ne söylemeliler?
0: Ya şimdiki kavgaya tabii karışmak istemiyorlar. Şimdi rakibin kavga ediyorsa oturur tadını çıkartırsın. Bu siyasette dünyanın her yerinde böyledir. Yani rakibin bölünür, kavga eder, kendi içerisinde sıkıntılar yaşar. Diğer siyasi rakipler de bunu şeyle keyifle izlerler. Şimdi Adalet Kalkınma Partisi'nde Gelecek Partisi ayrıldığında, Deva Partisi ayrıldığında nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi böyle keyifle izliyorduysa şu anda da büyük ihtimalle Sayın Erdoğan ya da Adalet Kalkınma Partisi'nin kurmayları keyifle izliyorlar ve nereye gideceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Hani dediğin gibi yeni bir parti olursa Adalet Kalkınma Partisi'nin ya da MHP'nin oyları nereye geriliyor? Yeni bir parti olursa sağı toparlar mı? Toparlamaz mı? Hani o %35 de %35'in içerisinde ne kadar sağ ne kadar sol onu bilmiyoruz. Sadece anket şirketi böyle bir rakam vermiş. Kuşkusuz saraydan da bu izleniyor. Adalet Kalkınma Partisi'nden de izleniyor. Sayın Erdoğan tarafından da dikkatle izleniyor. Yeni bir parti %35 çok iyi bir rakam.
1: Hatta yani MHP'den belki hedeflenen, istenilen ya da şaşırtacak ölçüde olmasa da yeni bir parti kurulursa belki AK Parti'den de oy çekebilir.
0: Çekebilir. Tabii şu an
1: bunların hepsi bir seviyede bile çekebilir.
0: Evet, bunların hepsi anket ama tarihimizde çok örneği yok. Bir tek Adalet Kalkınma Partisi örneği var. Yani Refah Partisi'nden ayrılıp ilk seçimde %30'u geçen bir tek Adalet Kalkınma Partisi var. Onun dışında bir partiden ayrılıp özellikle bile ana akım partilerden ayrılıp büyümüş bir parti yok.
1: Ama yeni kurulan partilerin başarılı olduğu bir ülke.
0: Şöyle

0: Yok yani yeni kurulmuş bir partinin başarılı olduğu dediğin en büyük rekor işte Adalet Kalkınma Partisi'nde %30'larda. Aralıktan
1: vardı işte.
0: İYİ Parti'de %15 mi almıştı ilk seçimlerde? Evet. MHP tarafından 15 civarında. Yani 35 çok büyük bir
1: ciddi bir rakam.
0: Ciddi bir rakam çünkü son anketlerde CHP %30'a sıkışmış görünüyordu. Adalet Kalkınma Partisi %30'a sıkışmış görünüyordu. Diğer partiler %30. Yani %60 bir tarafta, %40 bir taraftaydı. Şu an %35 olan 5 adım öne geçmiş oluyor. Haliyle bu tabii ki MHP tarafından da AKP tarafından da dikkatle izleniyordur ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanında benim gördüğüm bu parti yeni bir parti kuracak meselesi İmamoğlu'yla Özgür Özel olan yaklaşımı biraz kıracak gibi. O noktada ben hani o %35 rakamını çok gerçekçi de bulmuyorum. Hani şu an bir parti içinde bir mücadele veriyorsun. Bir de şeye inanmış artık Cumhuriyet Halk Partisi tabanı. Biz iktidar olacağıza inanmış. Niye inanmış? Elinde bilimsel veri ne var? Bir tek yerel seçim var. Yerel seçim dışında bir bilimsel bir veri yok elinde. Fakat buna rağmen inandı. İnandığı için de şu an o umudun peşinden gitmek istiyor. Bu seçimde de eğer İmamoğlu ya da Mansur Yavaş aday olamazsa Cumhuriyet Halk Partisi tabanı çok büyük ihtimalle kendisine yeni bir kurban arayacak. Yani ya bak ben bırakmadın biz seçimi kazanalım diyecek.
1: O kurban da büyük ihtimalle Kılıçdaroğlu olacak.
0: Kılıçdaroğlu olabilir. Özgür Özel kendisi aday olursa Özgür Özel o kurban olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanının da artık şu şeyle bir yüzleşmesi gerekiyor. Ya bu mesele kişilerle ilgili bir şey değil. Tamam kişiler bazen güçlü olabilir. Ama bir siyaset ortamında iki tane, üç tane güçlü olmaz. Bir tane güçlü olur. Şu, bu dönemde de lider karizması olan tek kişi geldi. Sen çeyrek asırda Tayyip Erdoğan geldi. Yani Tayyip Erdoğan'ın karizmasında çok büyük düşüş olması lazım ki ya işte bu kişi kazanacak kişi diyebilirsiniz. Ha, o zaman Erdoğan karşısında neyle kazanacaksınız? İlkeyle kazanacaksınız. Çalışmayla kazanacaksınız. İttifakla kazanacaksınız. Yerel seçimde bir karizmayla başarı elde etmediniz ki ittifakla, dayanışmayla, evet, söylemle, sloganla elde ettiniz. Yani ha rakip tek adam, rakipte karizmatik bir lider var. O zaman biz de bir lider çıkartalım dediğiniz zaman her seferinde başa döneceksiniz. Yani lider çıkartacaksınız. Lider çıkarttığınız lider yenildiğinde bugün onu linç edeceksiniz. Sen yanlış adaydın diyeceksiniz. Öbür taraftan da ne hangi fikirle yarışıyorsunuz? Hangi idealle yarışıyorsunuz? O belli olmayacak. Şu anda geçmiş programlarda da konuştuk. Söylem ne? Ne vaat ediyorsun? Türkiye'ye ne sunuyorsun? Gençlere ne sunuyorsun? Yani beyaz gömlekli Ekrem, beyaz gömlekli Özgür dışında ya da Kemal Kılıçdaroğlu nefreti dışında bana sunduğun ne var? Bir şey sunabilmen lazım ki şeyi alabilesin diye. Şöyle özetleyeyim. CHP'nin bu belirsizliği bir süre daha sürecek. İktidarın da daha doğrusu rakip partilerinin de daha çok en fazla istediği biraz da bu belirsizliğin sürmesi. Üstelik sadece iktidar değil, muhalefet bile o da çok büyük ihtimalle ana unsur olmak için bu karışıklıktan memnuniyetle izliyordur. Mesela İYİ Parti çok büyük ihtimalle merkezdeki konumunu güçlendireceğini düşünüyor olabilir. Yani CHP'deki olası bir kavganın, gürültünün, patırtının, bölünmenin kendisine doğru gelebileceğini de düşünüyor olabilir. Zafer Partisi büyük ihtimalle umutlanıyor. Diğer sol partilerin hepsi mesajlar umutlanıyorlar.
1: Diyor ki sevgili Esat Burak yazmış. Ekrem İmamoğlu bugünkü duruşmada yeni partinin net mesajını verdi zaten.
2: Ben okudum zaten.
0: Evet. Yani bir parti var.

0: şeyi anlayabilecek durumda da değil. Kimse dur bir dakika ya ne demek istiyorsun sen demiyor şu anda kimse. Evet. Daha doğrusu diyemiyor yani medyada diyemiyor ama içten içe diyordur lan Allah Allah ne demek CHP'yle 30, diğer partili 35. Yani CHP'nin akarım var, kokarım var derler yani. Vatandaş birbirine öyle der. Benden niye kaçıyorsun? Akarım
1: Evet.
0: var, kokarım var öyle. Ya bu partinin akar kokarı mı var? Sana yük mü bu parti? Seni Cumhurbaşkanı adayı yapmış. Seni genel başkan yapmış. Sen şu anda geliyorsun bu partiyi
1: Bir pardon özür dilerim. Tamamla lütfen.
0: kaçış demem şu. Kaçarken de tabii ki CHP'den alabildiğin kadar bir şey alman lazım. Yani gene ev sahibi örneğinden verelim. Evi boşaltıyorsun. Ama klima ev sahibinin onu götürmeye çalışıyorsun, avizeyi götürmeye çalışıyorsun, televizyonu götürmeye çalışıyorsun. Yani oy götürmeye çalışıyorsun. Bunu da nasıl yapacaksın? Bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun saray mermeri olduğuna tabanı ikna etmen lazım. Şu ana kadar ikna ettin. Başarılı gözüküyor. Yani Halk diye bir sözcüğü, bir gün Cumhuriyet, bu medyanı kullandın. Bir Kemal Kılıçdaroğlu şeytanı yarattın. Şu an Erdoğan iktidarda ama CHP tabanının en nefret ettiği isim Kılıçdaroğlu ve bütün suçların sorumlusu olarak da Kılıçdaroğlu'nu gören bir taban yarattın. Demek ki bu yetmiyor. Biraz daha dağıtman gerekiyor. Biraz daha itibar şey yapman gerekiyor. Az önce dediğim gibi işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun da biraz buna çanak tutan uygulamaları oldu. Hani üzülerek ifade edeyim. Bu operasyona alet oldu. Yönetemedi.
1: Evet.
0: Üstüne son olarak bir de çıkıp hiç iktidara değinmeden direkt CHP'yi
1: Eleştiriyorum.
0: eleştirince de iyice bu iddiaları şey çıkartmış oldu, haklı çıkartmış oldu. Esat mesaj attığı için ismini söyleyebilir miyim? Gelmeden önce Esat'la yani bir telefon görüşmesi yaptık. Dedim ki ya işte Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır partiyi niye yönetemediği aslında bu son olaylar da örneği. Yani son bir aylık kısmı bile yönetemiyorsun yani. Son bir aylık kısmı yönetemedin. O partilerindeki konuşman bile
1: Evet,
0: tecaat.
1: bir soru var. Diyor ki yani iddia ediliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'ı aday gösterebileceği. Mansur Yavaş kabul eder mi? Böyle bir şey olası mı?
0: Ya şimdi yeni parti kurulduğu zaman yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu olacak. Geçen programda da söyledik ki Mansur Yavaş yeni partiye ne olarak gider? İşte gel
1: Ama
0: arkanıza.
1: Ekrem İmamoğlu'nun diploma meselesi var.
0: Teknik olarak da olamadığında Özgür Özel aday olur. Şimdi belki yeni parti ile ilgili tereddütte kalınmasının nedenleri biraz bu da olabilir.
1: Yeni
0: Ama
1: parti göstermez mi Mansur Yavaş'ı? Mansur Yavaş da
0: şöyle yeni parti Mansur Yavaş'ı gösterir ama Mansur Yavaş o durumda arkasındaki sağ partilerin desteğini koruyabilir mi? Şimdi sağ partilerin Mansur Yavaş'la ilgili bir şerhi var. Diyorlar ki biz sana okeyiz ama
1: İmamoğlu'yla birlikte yürüme.
0: yok CHP ile
1: Yürüme.
0: gelme. Seni başka bir blok adayı göstersin. Mesela bunu Fatih Erbakan söyledi açık açık. Yani Mansur Bey'i destekleriz ama hani CHP'nin adayı olarak değil başka bir şeyin adayı olarak
1: Peki işte o zaman
0: çıkartabilmemiz lazım
1: Kılıçdaroğlu Mansur
0: dedi.
1: Yavaş'ı aday gösterirse alabilir mi? Yani
0: Ya
1: o
0: şimdi
1: sağ blokunda desteğini Mansur Yavaş.
0: güçlü bir aday olur ama alırım alamaz mı onu tabii bilemiyorum.
1: Hangisinde
0: Ha.
1: şansı daha fazla olur? Kılıçdaroğlu'yla mı? Özgür
0: Ya
1: Özel'le
0: şöyle
1: mi? Aday
0: şimdi
1: olursa.
0: Özgür Özel'in olduğu partide Mansur Yavaş aday olabilir mi? Öyle sormak lazım. Özgür Özel'i bu saatten sonra Erdal İnönü'nün bir örneği vardı hani diş macunu tüpten çıktı diye.
1: Bir daha geri girmez.
0: Girmez mümkün değil. Özgür Özel Cumhurbaşkanı daha iyi bu kadar basit. CHP'de kurultayları yaptırabilirse CHP'nin adayı. Yaptıramazsa yeni parti taşınırlarsa yeni partinin adayı. Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı. Bu tartışmasız.
1: Ama emanetçi olarak mı yani Ekrem İmamoğlu adına yoksa kendi başına mı?
0: Yani şu anda görünen o ki kendi başına aday olacak. Yani
2: Ekrem İmamoğlu desteğiyle.
0: desteğiyle ama senin de
2: Kendi başına değil.
0: arkanda bu kadar medya desteği olsa bu kadar iyi iletişimi kullansan. Bak Özgür Özel'in şu ana kadar yaptığı en iyi şey iletişimi kullanmak biliyor musun? Yani o genel merkezdeki beyaz gömlekli ofis fotoğraf falan var ya sana ne anımsatıyor? Amerikan filmlerini anımsatıyor değil mi? Bizim Türk siyasetinde böyle bir örneği yok yani. Bak bizim o
2: Yalnız
0: kadar
2: ana

0: hatırlatıyor.
1: Kimi?
0: Cem Uzan.
1: Cem Uzan da evet onu kullanırdı. O Amerikan tipi
0: beyaz
1: başkan
0: gömlekli,
1: şeyini
0: kullanırdı. Kolları kıvrılmış Cem Uzan'ın meşhur beyaz gömleklerle miting yapardı. Ne genç parti.
1: Ve şey de yeşil gözü yakışıklı olması da etkiliyordu seçmenin. Evet. O da var. Şimdi Özgür Özel de prezentabil. Fena değil yani. Beyaz gömlek.
0: Ben beyaz gömlek giysem bir şey fark etmiyor yani.
1: Hocam kızı olmaz. Şimdi bak bu kadar siyasetimizde işte Erbakan, Demirel, Ecevit, Erdal İnönü, Turgut Özal dışında böyle doğal ofis ortamında pek gördüğün bir lider yok. Öyle bir görüntü yok gözünde.
2: Evet.
1: Var mı Ecevit'in herhangi bir şeyi yok.
0: Programın süresi de bayağı ilerledi.
1: Özgür Özel'in
0: çok söylenecek şey var.
1: Şey o ofisteki görüntüleri, mitinglerdeki görüntüleri falan iyi bir imaj çalışması yaptığı kesin. Medya desteğini de aldı. Parti tabanından da destek aldı. Ve Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda gidiyor. O noktada ben Özgür Özel'in olduğu yerde Mansur Yavaş'ın aday olamayacağı düşüncesinde.
2: Yani CHP'de olamayacağı düşüncesi.
1: CHP'de ya da başka bir partide. Ama Mansur Yavaş'ın da geçen programda da konuştuk.
2: Ben de şunu düşünüyorum. Ben Özgür Özel asla aday olmayacak. Ben de onu düşünüyorum. Ya olmasına izin verilmeyecek ya da
1: kim verilmeyecek
2: olmayacak.
1: Bu verilmeyecek derken sanki böyle bir sahne var.
0: Hayır. Şu
2: amaçla söylüyorum. Hani bir kesimin kaygısı şu ya, tek amacı şu ya, Erdoğan'ı göndermek. Böyle bir şey var evet. Ya, çaba var ya, bir kesimin çabası bu.
0: Evet. Ne olur, gitsin kim gelirse gelsin.
2: Ne olursa olsun Erdoğan gitsin derdi.
0: Kim gelirse gelsin.
2: Var ya, şimdi o kesimin baskısıyla, yani bak sen Erdoğan'ın karşısında mümkün değil kazanamazsın.
1: Ama
2: Özgür Özel, bak
1: şu an kazanabilecek aday olarak onu görüyorlar.
2: Böyle bir şansı var Mansur Yavaş'ın diyerek Özgür Özel'e asla aday olmasına izin verilmeyecek derken bunu kastediyor.
1: Parti içinden verilmeyecek diyorsun.
2: Hem parti hem de genel anlamda anketler yapıldığı zaman şu bu, ama mesela Erdoğan gitsin diyen sadece CHP'liler değil, İYİ Parti'den de vardır, MHP'den de vardır, hatta kendi partisinden de vardır. Yani bütün bu çevrenin, Erdoğan gitsin diyen çevrenin bir baskı oluşturarak Özgür Özel'e aday yapmayacağı, Mansur Yavaş'ı aday yapacağı yönünde düşüncem var.
0: Şimdi Sayın Şamiloğlu, daha evvel de Kılıçdaroğlu genel başkanken Mansur Yavaş İmamoğlu işte Cumhurbaşkanı adayı olsun deniliyordu. Hatta İmamoğlu öne çıkıyordu. Ve bir kamuoyu desteği de vardı. Sanki evet. İmamoğlu ile kazanılacak gibi de bir düşünce vardı vatandaşta. Ama ben o zaman buradaki birçok yayında da söylediğim gibi Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için, kendi gücü elinde olduğu için kimseye bırakmaz, Kılıçdaroğlu aday olur demiştim. Ve nitekim öyle oldu. Aynı şey Özgür Özel için de geçerli. Ha, İmamoğlu eğer hukuki şeylerde şu an aday olamıyor ama aday olabilirse İmamoğlu aday olur. Ben de katılıyorum. Olamıyorsa ve şu an olamıyor, Özgür Özel aday olacaktır. Hem tabanı, partisi, çevresi, basını neyse Özgür Özel. Çünkü Cumhurbaşkanı adayı farklı, genel başkan farklı. Özgür Özel genel başkan, misalen Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı. Mansur Yavaş da misalen kazandı. Ben bunu daha evvelden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş'ta da söylemiştim. O zaman Cumhurbaşkanı güç olur. Güç kimse, Mansur Yavaş'sa Cumhurbaşkanı, genel başkanı

0: denedi, şahsi kanaatim. Kılıçdaroğlu'nun olduğu CHP'de de aday başka biri olacaktır. Bu Mansur Yavaş
1: olacaktır. Son dönem İlhan Kesici'nin adı geçti.
0: Bilemiyorum artık ama ben şahsi kanaatim.
2: Kılıçdaroğlu aday olmaz, evet.
0: Evet, olmaz. Yaş şey itibariyle de şey ya geliş itibariyle de ama o birini aday gösterecek CHP. O aday da Mansur Yavaş da olabilir. Başkası da olabilir. Şimdi bu siyasi iletişim bambaşka bir şey. Tabii başarılı olduğu gömlek vesaire olabilir. Ama mesela bu Anıtkabir meselesi çok büyük bir bence sorun. Ve kaydı var, videosu var.
2: Ucuz yırttılar hocam orada.
0: Yapılabilecek bir şey değil. Büyük bir yanlış. Yani herkes biliyor. Biz de mesela bir dernek kurum olarak gittiğimizde çelengi bile belli yere yaptırıyorsun. Yazısının standardı var, bilgisi var. Çünkü orada protokol kuralları var. Yani önceden izin alıyorsunuz, onu götürüyorsunuz. Bunu zaten biliyorlardı ama orada çok bence yanlış şeyler yapıldı. Olumlu bir şey yapılacakken bir de video kayıtları alındı. Video kaydı da var. Kılıçdaroğlu'na baktığımızda orada da bu araç meselesi bence siyasi iletişim olarak çok yanlış. Çok iki tane ya, araç konuldu. Yani, da... Üzerinde yazılar vardı. Ben onu yapay zeka veya uydurma bir şey sandım. Gerçekten gördüğümde fotoğrafları.
2: Yani ergenler böyle bir şey
0: diyorlar. O da yanlıştı.
1: Bir de şöyle bir iddia var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaparken çoğu yaygın televizyonda Kılıçdaroğlu'nun canlı konuşması verilirken alan gösterildiğinde CHP'nin çok daha önceki dönemlerde Kılıçdaroğlu daha önceki Özgür Özel önceki dönemde CHP önünden yaptığı konuşmadaki kalabalığın ayrıca Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi önünde yapmış olduğu konuşmaların görüntüsünün verildiği aslında CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada o kadar dolu olmadığı, alanın dolu olmadığı iddiası. Hatta Güven Park'tan bile ki ben Ankara'yı iyi bilirim o bölgeyi baktım ya orada değil ama yani bazı binalar var CHP merkeze yakın Sayın değil. Alan yani şey bölgesi Güven Park bölgesi. Böyle bir iddialar.
0: Bunlar da bir gösterge değil. Zamanda
1: hani gösterge değil derken şey yani çok
2: medya
1: manipülasyon.
0: Yani
1: manipülasyon çok
0: zamanında Cumhuriyet mitingleri vardı çok kalabalık. Evet. Kesin alınıyor ediliyor. O zaman da ben temkinli yaklaşılması gerektiğini söylüyordum. Nitekim de denildiği gibi olmadı. Onun için miting şunlar bunlar bence zaman gösterecektir. Ama bence de Özgür Özel ve ekibi önce İmamoğlu desteğiyle önce zorlayacak CHP'de ve diyecekler ki biz izin verilmedi, kurultay talebimiz red oldu, bize izin verilmiyor, onun için biz ayrı parti kuruyoruz deyip ben de ayrı parti kuracaklarını düşünüyorum. Çünkü açıklamalar çok sert. Mesela cumartesi günü ikisi de ikide aynı zamanda farklı yerlerde. Evet. Zaten bu bölünmenin göstergesi. Gerek yok ki. Yani yapsaydı yine Kılıçdaroğlu aynı kişi toplanırdı. Yani kendilerinin zaten fazla kişi toplayacağı destek olacağı belli yani. Bence çok şey değildi. %35 oy
2: yeni parti
0: kurulunca deniliyor. Kılıçdaroğlu da aday olduğunda ben diyordum ki Sayın Erdoğan kazanır Cumhurbaşkanı aday olduğunda Kılıçdaroğlu %60 oyla alacak deniliyordu. O da olmadı. Evet. Yani bunlara da çok bence inanmamak lazım. Halk lideri Özgür Özel ıslandı falan değil mi? Beyaz gömlekli. Kılıçdaroğlu'na da Gandhi Ankara'dan İstanbul'a özgürlük yürüyüşü yapılıyordu.
2: Terledi diyorlardı.
0: Evet, Gandhi diyorlardı. Yani çok da bunları çok bence şey yapmaya gerek yok. Bu ayrışma işte bu CHP'de bir ayrışma, birleşme, birleştik, ayrıldık, birleştik, ayrıldık şeyi var. 2021'de vay Hizipçi vay Bölen diye CHP'deki tarihsel süreci anlattığım yazı hala internette gazetede

0: detaylıdır. Onun için yazıyı okumayacağım. Ama sonunda şöyle demişim. CHP'de Deniz Baykal, İsmail Cem, Ertuğrul Günay, Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin isimleri farklı ama hikayeleri benzerdir. Çünkü Baykal Hizbi dendi, İsmail Cem ekibi dendi, Ertuğrul Günaycılar dendi, Sarıgülcüler dendi, Muharrem İnce'nin ekibi dendi. Hepsi CHP içinde hizipçi sayılmışlar. Bazısı genel başkan adayı olup kaybetmiştir. Yeni partiler kurmuşlar ve bir bölen olarak suçlanmışlardır. Hatta DSP ve Bülent Ecevit de yıllarca CHP'yi bölmekle suçlanmıştır. Ama ayrı parti, ben de kurulacağını düşünüyorum. Ayrı parti kurulur, bir seçime girer, seçimden sonra geleceği yer CHP'dir. CHP'nin %5 oyuna da ben katılmıyorum. Mesela bir arada MHP için deniliyordu işte şu kadar oy falan. Girdi işte belli bir oy aldı. CHP'de hem kurucu Cumhuriyet'in partisi hem Atatürk'ün partisi. Nereden baksan ben CHP'nin bir adının tabelasının bile %10-15 evet. oy alabileceğini. Yani işte kritik bir kez barajı aşamadı %9 küsürde kaldı. Evet, yani işte ben 10 diyorum minimum. Yani bir 10 yani en şey hali bile vardır. Evet. Onun için yani o da denmesin ki %5 vesaire diye. Şimdi Ecevit'le aslında ideolojik ayrım temelde yoktu. İşte CHP ile DSP ile. Ama Bülent Ecevit, Sayın Ecevit DSP için Demokratik Sol Parti. Yani biz Türkiye'ye özel demokratik sol tanımı yapıyordu. Evet. CHP'yi ise daha işte Avrupa solu diyordu. Bu aslında çok girmeye gerek yok ama CHP içinde Avrupa solu, işte Atatürk solu, işte demokratik sol Ecevit'e daha milliyetçi, daha Türkiye'ye özgü bir sol tanımı yapıyordu. Bunların tartışması çok yapılabilir. Mesela şeyde olmayan, Avrupa solunda olmayan Atatürk'te de işte milliyetçilik olsun. Ondan sonra mesela Atatürk'ün Galiyev ve Avrasyacılıktan etkilendiği hep söylenir, yazılır. Yani bu tip tartışmalarda çok olur ama artık işte bu tartışmalar da azaldı CHP'de. O kişi mi, bu kişi mi, ideoloji bunları bilen var mı? Onu da bilmiyorum. Ben şimdi söyledim ama.
1: İki soru var.
2: Yurtta kaldı.
0: Şey ne devrim marşı söylemiş, etmiş. Cümlemi tamamlayayım. Tamam. Kılıçdaroğlu'yla da ilgili. Kılıçdaroğlu'nun büyük başarısı diye 04-05 2018'de kaç yıl evvel? 8 yıl evvel yazdığım yazı. Burada da Kılıçdaroğlu'nun en büyük başarısının devamlı rakiplerini elemesi ve genel başkan olması olduğunu söylemişim. Mesela her seçimde başarısız olan CHP gibi birçok grubun olduğu ve çok sesli bir partide 8 yıldır genel başkan kalmak. O yılda, 2018'de ve her kurultayda tekrar genel başkan seçilmek siyaseten çok büyük başarıdır. Sayın Kılıçdaroğlu bu zoru başarmış bir genel başkandır diye belirtmişim. Yani Kılıçdaroğlu gidiyor, geliyor, başarılı. Biz o zaman ben şahsım adına eleştirirken Kılıçdaroğlu'nu ve işte aday yapıldığında da kazanamayacağını söylediğimde de bana deniliyordu ki %60 oy alınacak, tepki gösteriliyordu, Kılıçdaroğlu övülüyordu. Aynı kişiler şimdi internette olsun, TV'de de benzeri kişiler var. O zaman aynı çok kişiler. Destek olan aynı kişiler şimdi Kılıçdaroğlu'ya ne demediğini bırakma ve sizin biraz. Dediğiniz gibi şeytanlaştırıyorlar. Ne Kılıçdaroğlu şeytan, ne bir kurtarıcı. Özgür Özel için de aynı şey geçerli. Hataları var. İkisinin de hataları var. İnşallah Kılıçdaroğlu gelir aynı hataları yapmaz. Evet. Yeni ekipler oluşturur mu oluşturmaz mı? Eskiler gidiyor geliyor yani. Daha mesela MYK'sı ekibi A takımı görülmedi. Herkes bekliyor. Ama CHP her zaman önemlidir. Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Bir çekim merkezidir. Bu Kılıçdaroğlu olur, Özgür Özel olur. gelip geçicidir. Çok da vatandaş da bunu çok dramatize etmesin. Ama en kötü şey Özgür Özel'le işte belediyeler kazanılınca bir umut olmuştu. Şimdi insanlar bir de bu çıktı, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel. Ne olacak? Onun için Özgür Özel'i belli bir kesim, bir deneyeyim, işte bir seçim olsun, ne olacak göreyim diyor. Onun da belli bir desteği var.
1: Yani denenmesi mutlaka şart.
0: Evet.
1: Yani Özgür Bey'in ya CHP genel başkanı olarak ya yeni partinin genel başkanı olarak seçime girmesi lazım ki
0: bu, gücü görülsün.
1: Evet, gücü görülsün. Kazanırsa kazanır. Kazanamazsa da toplum en azından bir sarsılmış olur. Evet. Çünkü şu anda bu gürültü içerisinde bizler gibi insanların sesi çok duyulmuyor. Biz bir şey söylediğimizde hemen bize kızıyorlar. Tartıştırmıyorlar. Suçluyorlar. Biz diyoruz ki ya hani biraz aritmetik konuşalım, matematik konuşalım. Birinci parti olduğun seçim öyle çok öze öze döve döve birinci parti olduğun bir seçim değil. Sen evet. 17 milyon oy almışsın, birinci parti olmuşsun. Adalet Kalkınma Partisi de 1 milyon oy almış. Yani 1 milyon oyla birinci parti olmuşsun. DEM Parti'nin oyu sende var, İYİ Parti'nin oyu var, emanet oylar var yani yerel seçimde verilmiş.
0: Yani bunlar çok, olmazsa nasıl olacak?
1: Olmazsa olacak. Yani böyle çok kibirlenmeyin, çok şımarmayın, dikkatli gidin. Hani ben birkaç gündür şeyi yazıyorum, diyorum ki sokakta çok bir sessizlik var.
0: Bekliyor herkes.
1: Evet, bu sessizlik böyle sandığa çok büyük bir patlama olarak yansır genelde. Bunu ben söylediğimde şöyle diyorlar, yani Adalet Kalkınma Partisi mi tepe taklak olacak? Diyorum ki belli olmaz. Bazen sandık muhalefet de tepe taklak yapabilir. Yani hiç beklemediğin muhalefeti yükseltebilir. Çok öndeki muhalefeti alt atabilir. Bu hiç belli olmaz. Özgür Özel yönetimini benim en çok eleştirdiğim nokta buydu. Yani parti içine çok odaklandınız. Parti içi meseleleri çok konuştunuz. Halkın gündeminden koptunuz. Gençlerin gündeminden koptunuz eleştirisini yapıyordum. Hala yapıyorum. Buna şimdi bir de Kılıçdaroğlu'nu da ekliyorum. Yani 3 yıldır partide değildin. Geldin. Yaptığın ilk konuşma bu olmamalıydı. Hani zaten insanlar sana tepkili. Tepkiyle bakıyor. Önyargıyla bekliyor. Anadolu'da bir laf vardır da şimdi hani bilmem neyimin oynaşını gördüm gibi oldum evet. derler. Sana öyle bakıyor insanlar ya orada bile o kadar siyasi iletişim o kadar düşük ki orada bile gelir gelmez ilk mesajın parti içine zaten insanlar irrete olmuş. Zaten gardını almış. Seni dövmek için. Seni rakiplerini zaten şeytanlaştırmışlar. Bir fake atıp herkesi şaşırtabilecekken İşte böyle
0: herkes bir, seni gösteriyor fırsat canlı yayın.
1: Canlı yayındasın.
0: Evet.
1: Böyle hem toplumu kucaklayacak hem partini kucaklayacak bir şey söyleyebilecekken ortada bir yangın vardı. Bir kova benzin sen döktün. Bir kova benzin Özgür Özel döktü. Cezaevinden Ekrem İmamoğlu bir kova benzin döktü. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermişlerin çok çok üzüldüğünü, kaygı izlediğini biliyoruz. Elinde sonunda Cumhuriyet Halk Partisi tabanı şunu derse kimse şaşırmaz. Hani sandık şaşırtır bazen dedim ya. Lan lanet olsun. Yani bu dönemde olmaya versin iktidar.
2: Evet.
1: Hani çok mu şart bana iktidar olmak? Dediği anda ne yapacaksın? Şu an iki tarafta parti tabanı oraya doğru sürüklüyor. Adam diyecek ya lanet olsun ya böyle gelecekse evet. iktidar. Onu ona diyerek, ona saray mermeri diyerek, ona FETÖ'cü diyerek yan yana yürüdünüz ya. Birbiriniz için oy istediniz. Kılıçdaroğlu'na oy istediniz. Bugün böyle diyorsunuz. Yarın da başkasını isteyeceksin. Demek ki yarın da ona diyeceksin. Eninde sonunda bu parti tabanına şey yaptıracaklar yani. Oraya doğru sürüklüyorlar.
2: Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama var. Son dakika. CHP'deki mutlak putlan tartışmalarına ilişkin kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada kurultay salonlarından taşan bu tartışmaların içinde yokuz, olmayacağız. Sokakların da karışmasına asla izin vermeyiz. Demiş evet. Erdoğan.
0: Şimdi yine
2: hocam, zamanımız çok kısa.
0: Tam bir iki cümle evet. Sayın Uzan. Sayın Yağmur gençlere değindi. Ben de CHP'nin geçmiş kurultaylarında rap müzik çaldığında koşun koşun gençler rap geliyor rap diye 24.07.2020'de yazmıştım.
1: Arşiviniz bayağı iyi sizin ha.
0: Evet, orada da şey

0: de demiştim. Siz de vurgu yaptınız çünkü. Gençlere artık sadece oy deposu gören veya sadece seçim zamanlarında afişleme yaptıran anlayışların devri geçmiştir. Gençleri dinleyen, onların düşüncesine saygı duyan, laf üreten değil, gerçek anlamda onlara katkı sağlayan, onlar için proje üretenler başarılı olur. Hep çatışma isteyen ve bu çatışmadan beslenenler kaybedecektir. Hem çatışmadan bahsettiniz siz, evet. Bu alevden, hem gençlere yapılmamasını da söylediniz. Bir de siz de söylediniz, ben de söyledim. Bugün iyi olan geçmişte iyiyken bugün kötü. Onda da 13.08.2020'de yine gazetede yazmışım. Harca harca bitmez, sıradaki gelsin diye bir cümlede onunla ilgili söyleyeyim. Sonuna şöyle bitirmişim. Şimdi sıradaki kim acaba? Daha önce kahraman ilan edilen, bugün tukaka ilan edilecek kim? Ekrem İmamoğlu mu yoksa Mansur Yavaş mı? Harca harca bitmez, sıradaki gelsin. Evet. Çünkü CHP Sarıgül vardı, adaydı, genel başkan olacaktı, gitti geldi. Harika. Muharrem İnce vardı. Belki Muharrem İnce şimdi olsa Kılıçdaroğlu'ndan sonra belki genel başkan olurdu. O da gitti işte. Geri geldi. Kalsaydı belki o da siyasi bir bence yanlıştı. Aslında birçok isim vardı. Şimdi belki Mansur Yavaş olacak. İşte Özgür Özel vardı. O olacak. Kılıçdaroğlu iyiydi. Kötü oldu. Ama böyle bir şey yok yani. Bir kişilerde bir değişim yok ki kişilerle. Projeler, çözüm önerileri, söylemler. Bence bunları şey yapmak lazım. Ama toplum da bu kişi şeyini çok seviyor. İşte Özgür Özelci ve Kılıçdaroğlu'cu diye şu an bölünmüş durumda. Nasıl olacak bilmiyorum. İyi olur inşallah.
1: İktidar Partisi'ne yine vaktimiz kalmadı ama söz haftaya yapalım. CHP'de ne olursa olsun İktidar Partisi'ne konuşalım. Çünkü bazı anketlerde diğer diye bir seçenek bırakıyorlarmış. Orada Hakan Fidan çok çıkıyormuş. Yani isim vermedikleri halde Hakan Fidan ismi çıkıyormuş. Evet. Bu da ilginç bir şey.
2: Evet.
0: Haftaya kalsın.
1: Gerçi orada adam MIT'i yönetti. Yani
0: normal mi?
2: Çok teşekkür ediyorum hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum.
2: Abinin çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Bu hafta da konuşalımı burada noktaladık. Profesör Doktor İlhan Ege'ye ve gazeteci yazar Abidin Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki pazartesi tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

Tepe Medya mobil uygulaması yenilendi. Beş radyo, iki televizyon, tek uygulamada. Kullanım kolaylığı, hızlı ulaşım parmağınızın ucunda. Tepe Medya mobil uygulama. Telefonunda, bilgisayarında, tabletinde. Hemen Google Play ve App Store'dan indir.

0: Reklam kazandırır.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?

0: bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
2: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş kumlara.
3: Arkadaş kundura yaşa tişanında, arkadaş kundura üzüm nişanında.
4: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

istemeden çok seni. Sevemiyorsun değil mi beni ya? Bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri.

ben çok seni. Sevemiyorsun değil mi beni ya? Bekledim en çok seni. Yağar üstüme yağmurlar, bana duyduğun hisleri. Duyamıyorsun değil mi yine ah, bağırınca bu sesleri.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize demonte 2400, montajlı 3000 lira. Evet, yanlış duymadınız. Demonte 2400, montajlı 3000 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler: sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.

0: Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: reklam kazandırır.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Kurbana özel Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Tutku Kadın Erkek Atlet 89 TL.
6: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974

0: 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın, işte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476 7001. santairas.com Mersin.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtım.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Aracınızda çizik camınız mı var? Dert etmeyin. Barış Otocam'a gelin. Mersin'de ilk ve tek bu teknolojiye sahip Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı orijinali gibi ilk haline getiriyor. Barış Otocam, aracınızdaki çizik camlarınızı sorun olmaktan kurtarıyor. Sizi adresimize davet ediyoruz. Barış Otocam, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi üzerinde. İletişim 0324 alan koduyla 235-6154. 235-6154. Akdeniz, Mersin.
8: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.

0: ziyaretinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nin tamamlayıcı sağlık sigortaları ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşması bulunmaktadır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi Anıt Kavşağı civarında. Özel Modern Tıp Merkezi sağlıklı günler diler.
2: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
3: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden

0: Ve takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

reklam kazandırır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756

0: sipariş telefonu 0542 144 4602 542 144 4602.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Melpa Arçelik Mezitli'de, adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı, numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
2: Mersin'de kaçırılmayacak kampanya. Dodo Pizza uygulamasına özel, bir pizza alana bir pizza bedava. Bir orta boy pizza al, ikinci pizza hediye. Kampanyaya dahil lezzetler, sosisli, İtalyan, Meksika, peynirli ve tavuk bomboni. Teklif sadece uygulamadan verilen, restoranda veya gel al siparişlerde geçerlidir. Mersin'de Dodo Pizza'ya gel ve iki pizzayı tek fiyata al.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Reklam tanıtır. Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Komşuda 89 TL ile bayram edin. Erkek tişört 89 TL.
3: Komşu mağazaları Mersin'de, Pozcu'da, Toroslar'da, Tarsus'ta, Erdemli'de, Silifke'de, Anamur'da, Bozyazı'da, Antalya'da ve Karaman'da.
4: Cennet misali doğası, doğal şelalesi, yenilenen hizmet anlayışıyla Santa Iras, kar sularının nefis alabalığı, anında nefis sıcak pide, ızgara alabalık, kuzu pirzola, piliç, bıldırcın. İşte yayla, işte Santa Iras restorant. 200 kişilik kapalı, 300 kişilik açık alan restorantı, 120 araçlık güvenli otoparkıyla. Santa Iras, Çağlarca Suntrast'ta. Telefon 476-7001. santairas.com Mersin.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

verdiğimiz sözlere artık veda ettiler. İkimizi de terk ettiler. Son kalanlar da dökülecekler gözümden damla damla.

Denize karşı bir bankta oturmuştu yalnızlık. Çağırsa gelir miydi peşinden? Onu en çok seven. Sevgi emek de hani. Gelmeliydi. Affetmeliydi. Yanarsa pişmanlıktan. Kendi karanlığında kaybolursa insan. Ne verilen selamı anlar. Ne de bir ışık görür gönül gözü. O çok sevendir tek çare. Yalnızlık acı. Sözün özü.

Tut elimden yürü benle, kapat kulağını. Sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasret. Sen yokken dünyam